Arada setlodu. Tögüsüt paraşökünü setişte asaslıqı elektrolik soğudu süpsi, Douyin, Taobao, Jingdong qatarlıqlağı tayinimiz. Yine Asya-Europa körgezmesi oğuşay türlük çoğun tüptükü körgezmelerge katnışıp, məhsulatımızdan tonuluş derecesi zor derecede açtı. Şu günü Kuma şehri Ayçın yemeklik pişiklap işleş zavutunun seyhida ham materyal tallaş, xemir dengşeş, qiymi pişiklap işleştini tartıp, tayyar məhsulat şekillendirişkice, işçiler ölçemlik məşğulat tertibi boyca məşğulat elip vardı. Kuma şehri Ayçın yemeklik pişiklap işleş zavutu yerlikteki danlıq xalıq durmuşu yemeklik pişiklap işleş karxanası bulup, pişiruk sahası da çoğun yıldız tartkan. Asaslıq ticareti bulgan garipçi peçini pranik, tort, bolka qatarlıq türlerde işlep çıxırışı işletilidigan ham materiallarının hemisi Kumul'nun yerlik has məhsulatlarının elangan. Növette karxana Kumul şehir ayoni ve şehir etrafıga 18 setiş tükini oralaştırgan bulup, bazarını kaplaş dairesi iken, umumi setiş vəziyeti muqim yakşı bulmaqda. Bu yıl 1. aydın 4. ayıca karxananın setiş somisi bulturgu okşayış məzgildikidin 2% deşip, ticaret ünümünün derecesi muqim yokul götürülüp, küçlük terakket evrişimliki ve bazar hayati küçünü namayan kıldı. Kuma şehri Ayçın yemeklik pişiklap işleş zavutunun seyh müdiri Gavkayşa Mundak dedi. Keyinki 20 yılda məhsulatlarımızda tanışa

0: Cumhuriyetini ada kılışını kollab ve kafaletlendirip milletle iştifaklık terakkiyatını ilgir sürüş. Sosyalistik zaman yerleşken Şincan kuruşka akıl paraset ve küş koşuş gerek. Memtimin Kadir yığınğı riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız muhbiri Leyan haber kıladın. Otonum rayonunun 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı iliş, yürüşlük, başdeyimlik, akbarat ilan kılış yığınının ikinci meydanı tünögün çüştün burun Ürümcü'de ötközülüp, Xoten vilayetinin 15. 5 yıl mezgiledeki terakiyat yirik planı ve noktalık nişan vazifeleri tonuşturuldu. Xoten vilayeti bu yıl kirgenin buyan, başlanıştıla atakı ötüş, kadem iyileştıla el kılığış can kılış kıyabıdı bilen, ıksatının yürüyüşte, turuncu pesilde, işini yakışı başlaştığını işe sürüşkü törtkü buldu. Xoten vilayetlik partiya komitetinin muhabın şucisi, memuri mehkiminin valisi Mehmut Ömer Can mındak dedi. Birinci ayının üçüncü ayıca vilayetimizin işlep çıkırış omamı kımmeti bultırkı şu mezgildikten 8.10-9% köp oldu. Birinci ayının dördüncü ayıca külemden yukarı sanatının koşulma kımmeti 110%. Adetki omavi hamçut kırmı 12-20%. Saudiyar çakırıp meblağ celip kılıçta nakleşken meblağ 10%. Normadan yukarı cemiyet istimal buyumlarının partisi etliş olmamı somisi 4% eşip, somisi 4% eşip, 4 çeyredikiden yukarı buldu. 14. 5 yıl mezgilede Xoten bulaydı, namıratlıktan kutulduruş ötkili gücüm kılıç neticilerini sicil müstekkemleyip kenaydıp, yezi kentlerini güllendirişini umum yüzlük algı silcetti. Mehmut Ömer Can mındak dedi. 15. 5 yıl mezgili, ötküncü mezgil ahırlaştıkan dengin, dayınlaşkan yar yölek buluşku ötüdüğün yeni baskış. Xoten vilayetimiz, dayınlaşkan yar yölek buluş hizmetini çin kalıp, çin yesiyat, bütün küşüplen sicil yakşı işlep, kaydı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin hakiki aldın edip, işki terakiyat erketlendirgüş küçünü küçeytimiz. Terakki kılış arzusu ve şaraiti ba yar yölek buluş obyektlerinin tarihçilik, bakmıcılık, çöl bayabın esnehlik yes iyiliki, oylu aram iyilikini terakki kıldırışıgı ilham berip, yes iyilik mensulatlarını ençki pişiklaş kespini küçeytimiz. Tokumucılık, kem geçek, üçüncü kesp, hem yen kesp altı katarlıklardaki işgorlaşı şoşurun küçünü kezip, amını sırkı çıkıp işleşki itekleb, emgek iktidar bağ amının işgorlaşı kırımı buluşuğa hakiki kapalatlı kılımız. Xoten vilayeti yakınki yıllardım yan mağarıp, davalaş, işgorlaştırış katarlı halık durmuşu sağısıgı sicil küçep, sicil türde maliye meblağının 70%'nin köprekini amısını tarakiyat payızdan toluq bəhirlendirdi. Xoten vilayetlik partiya komitetinin əsası memuri mehkiminin daimi muavin valisi Canxuy mındak dedi. Şehir bazarlardaki mektəblərinin sığmını kengaytip, oxuş oranını köpəyitişini küçəytip, bir türküm işik aldıdiki əlasubətlik otur başlanğış mektəblərini yaxşı başqurduq. Əlasubətlik mağarıp baylıqı və ilqar mağarıp ideyasını kırgızıp, paytaxt sifən daş özü qarmıqıdiki Xoten toluq otur mektəbi kuruluşunu küçəytiduq. Şincan Xoten Şöygüyeni, Şincan Sanayi Şöygüyenini kolla salmakını dağınlık soraydı. Texmo köp okuğuşlarını Xoten kilip okuş, yıldız tartışkı cəlip kıldık.
0: Hem de mehri muhabbet bilen Tiyanşan'ı illetip, Şincan'ı yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Şincan'ın nişanlık yardım veriş, devlet stratejisi, şundakla Şincan'ın cemiyet mokumluğu ve ebedi eminlik baş nişanını şıkaşırıştaki mühim tedbir. Şincan'ın yardım yerbatkan ülke şehirlerinin her taraflım yardım verişi, Şincan tuprakını künseri yeni tüske kirgizip, Tiyanşan'ın canıp şimalının terakiyatını, teyhimu tizletişke, halip durmuşunu teyhimu hararetki iyi kılışka, vahit duygusunu teyhimu küçeytişki türtükü boldu. Hararetki iyi kılışka, vahit duygusunu teyhimu küçeytişki türtükü boldu. Bugünden başlap mehir muhabbet bilen Tiyanşan'ı illetip, Şincan'ı yardım veriş iznaları mahsus sahibisi içip, dikkatini Şincan'ı yardım veriş hizmetinin yeni neticeleri merkezleştirip, Şincan'ı yardım veriyatkan bölge şehirlerinin Şincan'daki caylar bilen kol tutuşup, ortak kuruş, terakiyatını ortak ilgir sürüşki dair kaliplerini illetilen hikayelerini bayan kılıdır.

Stansımız muhbiri canlı yayın haber kılıyor. Atanım rayonunun 3. növetlik Anar Gül'e Ayalla yanılık yaratış, ilgilik tikleş müsabıkası dönülgün ürümçüde ayaklaştı. Şincan'ın arkası derin maddi medeniyet marasları medeniyet icadiyeti, bulut icadiyetindeki rakamlaştırış ve akli iktidarlaştırıştan ibaret. Şüçün sahanı öz içine algan 29 münevver ilgilik tikleş türü bir sahnede namayen kılırdı. Bu kitimki müsabıkını Atonim Rayonluk Ayarlar Birleşmesi, Pen Tekniki Nazareti, Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalet Nazareti, Yezikliki Yezi Nazareti, Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Pen Tekniki Cemiyeti bilen birlikte mesul bulup ötközdi. 5. ayının 19. günden 21. günü geçe, Şincan Yumuşak Materyal Bağıtçı'da El Kılıkuç Müsabıkı ötküzülüp, ahırda 1. derecelik mukafatın 3'ü, 2. derecelik mukafatın 6'ı, 3. derecelik mukafatın 9'ı, Münevver mukafatın 11'ı, hem de Münevver Teşkilleş mukafatının 3'ü bahalar çıkıldı. Şincan Koca Medeniyet Pentechnik Çekli Şirketi'nin müsabıkı katlaştırılan türü, Koca Tamığısı, Danlık marka arkalık yetekleş, zaranz arkalık kentini güllendiriş, ortak beş planı, zamanevi yezgilik müsabıksına ikinci derecelik mukafatı yerleşti. Şirketin baş direktörü Hulin, bu yıl Lopnayas'ın Çarbağ, Bazırdaki dehkallar bilen 2500 milyarda zaranz teriş hemkarlık gelişimi imzalı kalıqı. Bunun da 500'dün artık dehkan ailesinin kırımını mokumaşı

0: 2027-yili bir qatlashni ishga oshirishni yana texnik ko'p ayol qarindoshlarning biz bilan birlikda yangilik yaratish, egilik tiklash qo'shiniga qo'shilishni umid qilamiz. Atonim rayonining Anargüli ayollar yangilik yaratish, egilik tiklash musobaqasi uda 3 navbat o'tkazilib, Shinjonglik ayollarning egilik tiklashiga quvvat qo'shish, yangilik yaratish turlarini yetildirishdagi muhim supaga aylandi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi partiya guruhining a'zosi muavvin rais Zora Qasim mundaq dedi. Shinjongdagi har millat ayol egilik tiklaguchilarining botirlik bilan boshlamchilaridan bo'lib, texnikada o'tkazilgan hujum qilish, andizida yangilik yaratish, marka yaratish jihatida uzluksiz bo'lish hosil qilib, yangilik yaratish natijalarini haqiqiy turda real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishni umid qilamiz. Yana jamiyat mas'uliyatini unutmay, texnik ko'p ojizlarni ishga o'rinlashib, kirimini ko'paytirish. Haroratlik, mehr muhabbatlik, mas'uliyatchan egilik tiklaguchilardan bo'lishga yetaklaymiz.
1: Endi madaniyat yodgorliklari ishidagi Ruhxon millati o'rtoq gavzisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Wang Shun xabar qildi. Tianshanning shikirsiz jilg'i eg'izida Sharqiy Xan sulolasi davriga tabi bir qiyo tosh o'ymisi Xeyinshan tegi qiyosida tiklangan. Tosh o'ymida aran 100 necha xatli saqlangan bo'lib, Xan sulolasi davridagi markaziy hokimiyatlarning g'arbiy yurtni boshqaruvchiligining amaliy dalil isboti. Uysun qadimiy yo'lning tog' eg'izidagi polat jahozlik mudofaa lobisi bu ming yillik tosh o'ymalarni qo'llab turdi. Shamolda qiyo toshlari yalpinib turadigan bo'lib, olich bir xatlar ufurab, bugungi kunda faqat Pingu qatorli xatlar farq etkili bo'ladi. Baynohilik madaniyat va tarbiya, radio televiziya va sayohat idorasi madaniyat yodgorliklari muzey ishxonasi mudiri Tursunjon Musa undoq dedi. Bu tosh o'yma milodiy 158-yili Kusen sol qo'l sanqun Liu Pingu Çin bəyliqdən gələn Ming Boşan, De Xo Bin qatarlıqlar bu yerdə çıqranı qoğduğan yazıqan daldınlı şipanı, yəni bu Qarabul xanımı ba. Bu cahitki qovuq şipanı, Canobi, Şimali Şincanın berişkiliş yolunu saxlab, Tura arqılı qəl'əni muhabizət qılğan. Bu qovuq şəhər eğzi yolu boyuqı caylaşqan bulub, çıqran rayon müdafiəsinin bir halqısını şəkilləndirgən. Bu qiya oymisi Şinjangdagi davr anbal

0: bir qadar ixcham xotirlangan. Liupingo'nun qovuqni idar qilgan mezgilde Shipangdagi taş oyumlarını oyishi emeli buyum dalil ispat arqılıq bu boşluqni toldurdi. Bu taş oymalar Şərqi Xan sülaləsi dövrünün bu cayını ünümlük başqurğanlığı və idar qılqanlığını əks etdirib verdi. Şundaqla eyni çağdaki tarixi paktını dəlillədi. Əmin zamanda xalq uzun yıl xatircəm yaşaydı, xuşal boludu. Uzun yıl yaşaş əvlatlarına bəxt elib gelidu. Bunların əmisi Xan sülaləsi dövrdəki qutluq sözlər bulub, Xan sülaləsi mədəniyyətinin qərbi yurt rayonuq bulğan təsirini işbatləb verdi. Taş oymidiki yüzdün köprək xəttə çıqranı muhafizət qılıb, şəhər bərpa qılış tarixi paktları xatirinibli qalmay, yana hər qaysi millətlərinin birli yaşab, birli işləş tariximi xatirləngən. Tursuncan Musa mındaq dedi. Liupingo şücaydiki asallıq millətinin axsa qılı. Liu familisi bilən Xanzu millətinin ismini qollanıb, hər qaysi millətlərini yetəkləgən. Bunu ne? Açanlar, Çangzu milletini gösterdi. Yani şu cahidki köselikler mi var? Bu şu cahidki milletlerinin arılışı, almıştırışı, kendi dayırdı yuğurluşunun tarihi paketi. Bu kıya oymaları 1879 yılı kayıtı baykalganı mıyan, sel, kumboran ve adamlarının bozgunculuk kılışı uçurgan. Çang sülalesi devrdeki emeldarlarının nuskıyla koğuduşudun, yeni cungu kurulganın gen medeniyet yadıkarlıklarını koğuda sistemsiz kırgızılıp, medeniyet yadıkarlıkları, muzi kadınları, evlat mı evlat küş olup koğudaşkıca. Tursuncan Musa bu yerde 30 yıl hizmet kılıp, köp itim tağının şıkırsı kırıp taş oymalarını izledi. Ziyaret kıldı. Tursuncan Musa mındak dedi. Bu yerde üç kıl kayıp var. Biri adamlarının buzgunçılığı, ikincisi kelgün, üçüncisi küçlük boran. 2017 yılından başlayıp məxsus işki qarğıcı səpladıq. Bultur dövlətinin 20 milyon yıllık mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğulaşdırını iltimas qılıb, kelgün məsilisini həl qıldıq.
1: Əmdi qısqı xəbərdə anladınız. Bu yılın aldığı 4 ayda Şincan taşqı sodusunun yürüyüşü mokumluq asasında ilgirləb, süpət ünüm mokum östü. Import eksport umumi qiymati 172 milyard 710 milyon yuanga yetib, buning ichida 4-chi oyda import eksport umumi qiymati 62 milyard 720 milyon yuanga yetib, boltir qushi mazgildigidan 8.7% ko'payib, tashqi savdoning eshish quvvati sijili qo'zg'atilib, rayonlar to'planish, qurilma a'lolashish, asosiy gavda jallanish, bozor ko'p manbalashish Tür derecesi üstek yakşı vaziyet varlığı geldi.
0: Karma şehrinin tövben ünümlük yer işiltişini başkuruş çağrısı 5. ayının 23 gününden başlayıp yolu koyuldu. Bu, Şincan'daki tövben ünümlük yer işiltişini başkuruş tuncu çağrısı. Buna da tövben ünümlük yer işiltişini bekleştiki 8 türlük ölçem aydınlaştırılıp, yer baylıqıdaki buğumu halet çekilmesini bozup taşlap, şehir tarakiyatının eşiş miktarını kinayetiştin, saklanma miktarı yoğuşurun küçünü kezişki özgürüş hasılı buluşku türkü buluş için yepyeni kanunçılık nuskısı bilen temillendi.
1: Atanum rayonluk ekologiya muhit nazareti teşkillep iltimas kılgan AI Techniks arqılı kuvvet koşulgan Şincan Uyghur Atanum rayonunun muhit küzetiş, ölçeş birgeleşken süpsi, su muhiti, şavkun hem ictimailaşkan nazaret kılış başkuruşunu rakamlaştırış, ekli iktidarlaştırış emeliyeti yakında. 9. nöbetlik rakamlık cungu kuruluşu yukarı katlamlıkla munbirde tipik kokiyetlik tallandı.
0: Abdunum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mağarıp boyca məxsus kursdan toluq kursqı örüləş imtihanıqı qatnaşqan oquqışlarının nəticisi 5. ayının 25. günü saat 12-də rəsmi elan qılınıdı. İmtihan bərgüçlə şu çağda köpqül yolda özünün nəticisini sürüşdürsü buludu.
1: Ürümçi şəhərli xəliq bağıçısta istitəksiz başqoruş yolu qoyulub, 6-cı ayının 5-ci gündən başlayıb, bütün bağçı rayonu da tabak çekiş çəklinidir.
0: Əmdi, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcam. Altayda hava bulutlu bazıraq yamğır yağıdı, temperatura 8-22 Celsiya gradus qıcam. Çöcek hava bulutlu.

bilen sayahatının yoğurulışını ilgiri sürüp, sosyalistik ilgar medeniyetini zor güç bilen evci aldırıp ve ravajlandırıp, her millet amının zamanvi medenilik kuçak etişiğe türütkü buluşumuz gerek. Şincan'ın ilgiri, Cungo bilen Garip'nin medeniyet almıştırıştığını buluş tarihini canlandırıp, teklif kılış, sert kışkırış salmıkını zor ettip, medenilik almıştırış, öz ara örnek iliş davamıda Şincan hikayesini yak sözleşimiz gerek. Hazır yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya merkezi komitetinin küçlük rehberliği de Şincan'daki her millet kadırla ama davamlıq küreş kılıp, Şincan'la ama davamlıq küreş kılıp, Şincan'ın 1 milyon 600

0: quraştırılışı emez. Şundakla kim kançılık nispetini ilgilendi? Markizm nemigi mesul buludu? Konza təlimatı nemigi mesul buludu? Onun adli halde quraştırılışı emez. Belki Cungo meydanı asas kılıngan, Garip'nin söz sistemisinden halkıgan mühim icadi töhbü bulup, tütürle yepyeni Cungo ideyesi, felsefevi yetekçilik hesaplanıdı. Başucu Xi Jinping mundaq təkitildi. Birleştiriş, quraştırış emez. Adli haldeki fizikilik inkas emez. Belki çoğunlar kimyelik reaksiya bulup, organik birlik gelgen yeni medeniyet hayatlık gevdesini varlık geldirdi. Xi Jinping medeniyet ideyesi de yeni medeniyet hayatlık gevdesi umumi karakterlik, tüp karakterlik, belki karakterlik hukumge yige. Şincan'a nispeten itkanda kanda kılıp ikinci birleştiriş arkalık yeni medeniyet hayatlık gevdesinden Şincan haletini berpa kılış bir muhim temi bulup, kadmi medeniyelikke devamlık varislik kılış bilen bile icadi aylandırış. Yanılık yarış karakteridiki terakkiyatını işkaşırışkı doğru kiludu. Şincan'ı medeniyet arkalık uzuklandırış, Cunha milleti ortak yavdisi enini müstekemleşini konkretlaştırış muhim noktini ilgileş, ideyada azat buluşka tekime ihtiyaclık. Şincan'ı medeniyet arkalık uzuklandırışının muhim noktisi uzuklandırladın perkılındığan asasi Allahidliki bulup, tekime köp evrişimliki ihtiyaclık. Xuddi bahar yomg'iridek medeniyet arqaliq odam tarbiyalab, jamiyatdagi keng ommaning kundalik turmushiga to'ydirmay singib kirish unumini shakllantirish kerak. Junxua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashning oshkuchi o'rtaq gavdida. Ilgariki Junxua millati ko'p xillik qotlimini ta'kidlashga ahamiyat berishdan, Junxua millati bir gavdilish qotlimini texmi ta'kidlashga qarab burilish. Ilgariki farqni asosliq o'ylashdan o'rtaqlikni ilgari surishga texmi ahamiyat berishga qarab burilish. İlgirki asaslıqı korsak toyguzuşunu oylu işten, hem korsak toyguzuş, hem kalınımı başkuruşu qarap buruluşten ibaret. Başucu Xi Jinping mundaq təkitildi. Tarıqqa en yakşı varislik kiliş, yeni tarıq yaratış. İnsaniyet medeniyeliki bolgan en çoğun hürmet, insaniyet medeniyelikinin yeni haletini yaratış. Yeni devirde durup, yeni buruş üstüde oylanıp, uzak tarıqqa parlaq medeniyeliki nezer sasaq, Şincan'daki her bir partiya azası kadırla, bulup mu teşvikat, idiye, medeniyet sepidiki yoldaşlarının hemisi de Cunha Munevar en-envi medeniyeti bizni yeni menzil eçiqi ündümekte degen tarihi mesuliyetçallık buluşu. Medeniyet icadiyeti de yenilik yaratışı hayati küçünü urgutup, yeni medeniyet hayatlık gevdesindeki Şincan haleti üçün öz töhpüsünü koşuşu gerek. Örmelik Radyo Anoğuşla. Şunun bilen bu katımki Cunha'nın teşvikat programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, hoşuvak boğa isle.
1: Milletler İttifak Qintesi, her millet halkının can tomuri.
2: Əxlətni xalqanç taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylınıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıqaylı.
3: Ey, mana deymə, ma aldımdik adaş ne mandaq mamaydı qandı. Ey, yol yeni dosuldu mana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınavlığa düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
3: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydep götüpe keteyço.
2: Her dakikada, her hıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de taley sınaş psikikisi de bulman.
3: Seperge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizdikiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşine tallan.
3: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
4: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasini chiq turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
0: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
5: Partiyaning shonliq nuri Tianchanni yoritdi. Har millat xalqining qalbi partiya Her millet halkının kalbi partiya...
4: Bilen başşuji Xi Jinping ve Partiya Merkezi Komitetinin samimi gamxorligiga cevap qaytarımız.

radio anlayıcılar. Yukarıda izleniş ve muhakeme sahibimizde AI devirde kitap okuşunun yeni zörür itibamı mavzuluk makalını diktinle sunduk. Tövende bir nakşanlayla. Nakştınkin programımızdan sarkıl mezmulleri devamlı diktinle adı buludu.

Qadirlik dostlar. Tövende kanun tüzüm 11 sayfımızda xeridarının zalpun yuganlığı xeridarının zangpul yuganlığını eniq bilip durup yenili suadılaştı. Önce mervayet tükününün başlıkı cazalandığı mavzulak diyalog misalını anladımız.

her taraflama oylaşıp kanun boyunca cezanı keçiktiriş hükümü çıkardı. Lekin cezanı keçiktirişme cinayi ceza bulup cinayet hatırısı kaldırıldı. Ondan da adetki sodigerle pulu yüylüşten kandak saklanışı gerek. Sodigerle kongan organi saha cemiyeti ilan kılgan xavp xatar asker tişigi teşebbüskarlık bilen dikkat kılışı gerek. Bahasını sormaslık, fasonunu tallamaslık, köp miktarda setiviliş katırlık, bir normal soda hareketlerine karta hoşarlıkını saklışı gerek. Gumallık ehvallarını baykığında kongan organına vaxtada dokulat kılış. Herkes menfaat üçün xatarge tevekkül kılmaslık. Telleysin aş oydu bu maslık gerek.

Toylarının burun kurut keseline davalaşısı oli. Kesellik sebepçileri. Bu kesel koy, burun, köküyün leçinkilerinden burun boşluğu ve burun töşükçileri de parazitin işinden gelip çıkıdığan bir hıl parazit kurut kesili bulup yukumlanış nispeti 80%'den aşıdı. Olametleri. Koyla bu hıl kesellik bilen ağırgandın kiyen burun neden uzun müddet kan arılaş yerinlik suyukluk akıdı. Toktumay 5'ini çaykaydı. Şükürdü. Burnunu yerge sürkeydi. Vakıtının ötüşü bilen koy tedrici oruklaydı. Bezde burundan kokuyun leçinkilerini purkurtup çıkırdı. Davalaş usulü. Bu hıl keselinden yukurkıdaki alametleri sezilgende 10%'lik lizol eritmesi bilen kesellengen koylarının burun boşluğunu yuyup davalığında sakıyış nispetini 97%'den aşırgılı buludu. Bunun için aldı bilen 10%'lik lizol eritmesini yenisiz şipirizk sümörtüp koyunu mukum bekitkendin kiyen doğru burun töşkügü pörgülüdü. Bu hıl usulünü künüge 2'den 3 katımdan o da 2 gün davamlaştırsa közdigen maksatki yetkili buludu. Bu hıl davalış usulü diptirik kez DDV katırlık doğrulağı bilen davalığın kargında bir hatar, ünümlük, işleş usulü adı bulup yakke küçük posulu adı bulup yakke küçük ponan dezinfeksiye kılış bakteriye yok düşürü olup oğaçka osaret karakterlik burun yalı uğumu mempet kılıdı. Şuna bu doğra hoş davalaş kıymetliği iyi edip karılıdı.

Radio anlayıcılar. Vakit nasıl ödülen bizden bu kademki koğuluktaki paranla programımız müşahede ahırlaştı. Bu kademki programının muhariri Badgül Salih, mesul muharir Ahad Abdurrahim, nazaretçi Amine Muhammed, riyazetçi Bilal Can Kahr. Hayırlı hoş dostlar, selamet bulunlar. Gelir kademlik programımızda görüşeyle.

0: Yeməklik o məsuliyyət dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bir xatarılıkı ötkilini çın tutup, yeməklik bir xatarılıkı ait del olağa zərbi bereydi. Yeməklik bir xatarılıkı yanı tərəqiyatını birlikte işqaşırıp, güzel yanı turmuşdan ortaq bəhərləydi.
1: Biz her günü her kıl iş ve her kıl adamlarla yolu kutluyoruz.
2: Çoğun abba, şunç gibi sayı kürtet yapsız, işini ben hiç vereyim.
3: Hehe, kızcağ, rahmetsizge.
1: Bunda hemhorluk kişi kalbiyle rahat bir işlaydı.
2: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ıslıkken, çıkıp gedikçe işini yapıp yetişini unutma.
1: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbiyle ıllıklık bir işlaydı.
4: Yolucular dikkat. Abduğumuz bir kez kıkırı vardı. Şunu Allah kendi işini
5: düşürdü. Hey, sakin çek. Müşeri çüşüp kalam sen. Heh, bir akıla. Kişi tarafı kekip dur. Eli kısılıp kalma yine.
2: Rahmet doğa.
1: Bundak gönül bir... Hem de içil adıgan buldu.
2: Tağa, aldırmam. Lift işkine ben tutup durdum. Aldırmayı çıkın.
1: Rahmet kızım. Bundak hemhorluk kişi kalbini hatırcam kıladı. Meyli neyi barayla, medeniyeliğimiz numu şu yerge belli ip barayla. Medeniyet işini içip, inahını karşı alayla.
6: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
7: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen teknikini yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeytiyle. Pen teknikini yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyle. İlim pende kızgın söyüp, ilim pende hürmet kılayla.
6: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişine hakiki kapaletlik kılayla.

Hürmet radyo anlıkçılar, Uçur Gözlük'e programımızın yahtırıp anlaşımlarını karşılayalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kadirli dostlar, Uçur Gözlük'e programımız her düşen mükünedin cümle günü. Dostlar, Uçur Gözlük'e programımız her düşen mükünedin cümle günü. Saat 11 yerimden Beycin vakti saat 12 geçe yarım saat bir vasıta düştünkin. Beycin vakti saat 4 yerimden Beycin vakti saat 5 geçe yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklayan yerek telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık seti seti öleş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip olan, yutturup koygan ciddi uçurlardan bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşılarımız.

Kısık denilik telefonlarımızda telefonlar kıyak için ağırlıkta kısık uçurlarını anlatımız. Akyer Oltrak rayonu da 5. kavetteki 95 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 199 0902 60 03.

Tianshan Garbiyoli Bajdars Aylikler Korosu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik uyu setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çokaytır yol yaksıda 150 kvadratmetre etrafındaki iskılat icarı gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

4 köç soğut köçüde ast üstte 4 yığızlık dükkan 4 tümen yüengi icarı verildi. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

4 koça Toğraq mahallesinde 5. qavatdagi 87 kvadrat metrlik bezelgen öy setildi. Ala qilish telefonu 139 99 68 15 80 135 65 70 19 40.

Dört köçedeki məlum bir teslamak xanığa kadın qobul kıldıdı. Eriyel çekilmeydi. Maaşı 100 liranın gelişildi. Alakılış telefonu 132 79 02 23 23.

9 Eydar Hatal mahallesinde 4 yığız öyü bar Korocay 30 tümengi setildi. Orda restoranının 300 metre cenobada. Oda kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo Televizya İdaresi Aylıkla Korosu'da 5. kabet gibi icar gibi yer oldu. Alakalı iş telefonu 138 99 33 48 98.

Yanaklık Mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar toluk ve icarege verildi. Onun başka memur mehkeme aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarege verildi. Alakalı iş telefonu 135 65 19 66 16.

Kadirlik dostlar, uçur gözlüğü programımızda devamlaştırmaktayız. Bizden kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guangming Huayan Ultrak rayonunda 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytildi. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadigan yeni uy setildi. Ala kılıç telefonu 153 49 92 20 92.

Tömür Takar mahallesinde 2000 yer zimini satıldı. Öy eserler dolu. Bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tırağını gelişildi. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Yakın ailesi 1. Ultrak rayonu Ceyleşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidu. Bahası 100 liranın gelişilidu. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Yüzyıl Kangçong Ultra Krayoni 8 kavatlı bina 5. kavat 110 kvadrat metrelik bezelgen öy setildi. Alakalı telefonu 186 99 25 95 70.

Jonghua milleti ortak gövdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık sabahlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduğunla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıp bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi dinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlığını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavf taraqqiyatının aldınqı şərti. Devlet xavfının devlet xavfsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haberlikini köylümüzgi püksek, vəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Çunxanın qat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
8: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık cayıq baraylı.
6: Yaşlıkımız urğumaqda, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
7: Ahalatlı periştiler ölümge amal, ağırqa sebep kıldı.
9: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 4-cü numar verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi.
6: Yeni dəvrinin güzən səyibsini açdı.
10: Burnumuqdan ıstanoqca, Tokyoludan zapçaslağıca, əmmisi qalbimdiki sənə boyunları.
6: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının törükədir.
10: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosal qosunu qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzu kreş kılgıcıladın bulaydı.
6: Vətənli suyuş her bir cungoluqnın məsuliyeti və məcburiyeti.
1: Afet xavfını başkuruş ve afetini her tarafın yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Əmməylən bexətərlik əhmiyyət verib, əmməylən ciddi işləğə taqabıl turanlayılğan bulub, asasi qatlamdan afətdən müdafiəliniş, xətərdən saxlış iqtidarını küçə başırayılı. Vapadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşamqallarını örmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamqallarını örmətləb, yaşamqallarını köyünüb, yaşamqallarını yardım verişdək cunfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqca davamlaşdırayılı.
1: Ey imamə deymə,

Kadirlik Dostov Çürközlük'e programımız ne devamlaştırmaktımız bizden kızaklayan yelik telefonlarımız 223-7100-223-7113. Tövende bugünkü kızaklayan yelik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözlüğü.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlılık uçulan Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın ben riyasetçi Akbaçan Adıkerim.
1: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıklı buludu.
1: Bugünkü kanunsuzge hemrah programımızda mundak mezmula boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahibimizde 3 tarmak yeni energiyelik optimobillerinin bexatarlıkını başkuruşunun sicil küçeytişini uğurlaştırma kaldı. Bintan Ali Mektep'le kanun yardımı pida ile mulazmeti iştifakı kuruldu diyen haberle diktanadı buludu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde davakarı karz uydurup çıkırıp davalışıp davada yenilgendiğin keyin 8 aylık kamak cezası berip 1 yıl keçitirip icra kılışka hüküm kılındı diyen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün əməli iş kılıp biriş sahibimizde iki caydaki sot mahkemesi rayon halkıp həmkarlaştı. İcra kıldırılığı için nəxt meydanda qarız qaytırdı diye məzmun diktanları boludu.
1: Əndi diktanlar bugünkü kanunsuzge həmrah programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Sanayi ve Uçurlaştırış Ministri

0: диқанчылык ихтисаслардан болуп жетиштүрүп чыгабыз.
1: Yığında Bingtuan'ın kanun yardımı pidayla seferi faaliyeti mas kademde başlandı. Yığından keyin Bingtuan'daki ali mekteplerinin kanun yardımı hizmeti muhakeme yığını ötküzüldü. Yığınığı katlaşkan rehberle, alımla Bingtuan'daki ali mekteplerinin kanun yardımı hizmeti tecrübeleri, meseleler ve kelgüsüge nezer selişini çöğrede fikir almıştırdı, muhakeme elip badi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Bizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalni go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla Türk ısrar kılıçtın sahnının.
3: Xinjiang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Xinjiang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstımını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde davagar qarz oydurup çıkırıp davalışıp davada yengilgenden keyin 8 aylık kamak cezası verip 1 yıl keçiktirip icra kılışkı hüküm kılındı degen Dilo misalını sözlep bir kılındı degen Dilo misalını sözlep bir
0: 7-li YX malum şirketinin kanuni vekili bolgan. Şirketini ödünüp berişinin aldıngı günü saxta mablağ obrotunu payda kılış üçün o başkalar bilen köngül koyup lahiyelab 840 min yuan mablağını JOX'nin banki hesabat numara arqılıq pul muamili sistemisinin işki kısmıda obrot kılgan. Mablağ şirketinin banki hesabat numarından çıkıp JOX'nin hesabat numarına kırıp çıkkandan keyin yine cimcetle şirketinin hesabat numarına kayıtıp gelgen. Bütkül ceryanın karamakka mablağ alaqısı köpte körünsümü ameliyette YX plan JOX otursa da azaldın hakiki karz iliş kelişimi şekillenip bakmakan.
1: Bırak ameli kesb becerilmegen bu sahte hesabat yötkeş uzak yıl cimip ketkenlinkin YX onunun kaytıdın paydalanıgan. 2025 yılı 7. ayda YX koluğa şu yıllık hesabat yetkeş ispatını ilip halk işi

0: qarz macrasını sebep kılıp çoğu ikiz üstüden yenci boz yer özleştiriş rayonluk halk sot mehkemesi ki dava kılıp bir meydan saxtı hesabat yetkeşini kanun terpidinin kovduladığan hakiki haktarlık kılıp perdazlap bu arkalık natoğru menfaatki erişmekçi bulgan.
1: Dilanı kabul kılgandan keyin sot mehkemesi davager tapşırgan bankının hesabat yetkeş hatırsıdan kaymıkıp kalgan. Qaymıqıp qalmağın mülde köyüngen Mablaq Obrut ispatı aldı da Becürgücü sotçi ilgiri keyin bulup 3 qitim sot etip her bir qitimliq Mablaq'nın mənbəsi və ekiş yönülüşini çoğunkuru ız qoğlap təkşürüp her bir qitimliq sotunun arqı köyünüşini inçki təkşürgen. Davalaşqıçıla münasivitini sürüştürüş, şirketinin ticaret ahvalını təkşürüş, həm də Mablaq Obrut yolunu əsligi kəltürüş arqılıq, haqiqi ahval tədirici aşkarlanğı. 840 milyon pulunun mahiyyeti xalqçı qarzı əməz, bəlki hesabatdan ötküzüş bolğan.
0: Asassız oydurup çıkarılgan karzdan sottu içip taşlanın kallıkını görüp, yekiz aldırıp dinep, erzini kaydırıveriş ıltıması sunup, bu arkalık hükümünü aldırıverişki urungan. Lekin sotçının bu iş bundak adli emezde pozisyası kat'i bolgan. Yenci boz yer özleştiriş rayonluk halk sot mehkemesi hak talep hükümü çıkarıp, diloğu çetişlik karz münasifetinin bütünleyi uydurup çıkarılgalıkını inek görüstüp, yekisinin bağırlık dava talepini kanun boyca red kılgan.
1: Lekin kanun yürgüzüş cahattin inkas kaydırış bunalık bilen tohtap kalmağın. Kanun yürgüzüş baylıkını eğir sırap kıladığan, kanun yürgüzüşünün nüfuzuğa hırs kıladığan bu kıl saxtı dava kılmışıga karata sot mehkemesi kılçı yol koymaslıkta çın.

0: Hem alakadar dalil ispat materiallarını yenci boz yer özleştiriş rayonluk Gongan idarisiga ötküzüp bergen. Keyin Gongan organı dilo içip taqligen, taptiş organı tekşürüp ayıpligen.
1: Sot mahkemesi sot kılış arkalık YX uydurup çıkarılgan paket bilen her talep davası kılgan. Onun kılmışı sahtı dava cinayetini şekillendirip normal kanun yürgüzüş tertibine eğir dahli yetküzgen dep karagan. Ahırda sot mahkemesi kanun boyunca YX'ke 8 aylık müddetli kamak cezası verip 1 yıl keçiktirip icra kılış hem 20 milyon cerimanı koyuş doğrusu da hüküm çıkarılgan. İgilenişçe bu 2015 yılı cinayi işler kanununun tüzütülme layihesi 9'da sahtı dava cinayeti köpeytip tesis kılınganlığı bugün genci bozyer özleştiriş rayılık halk sot mahkemesi sot kılıp ayaklaştırgan tümce sahtı dava dilosu iken. Bu diloğu çıkarılgan hüküm diloğu çetişlik kişilerin katlık cazalaplı kalmayı tekimi mühimi cemiyetke kanun yürgüzüş kastli güçlerinin oyun oynaydıgan meydanı emez. Dava tarifinin paydalanıp NATO'nda kılmış ahırda eğir bedel töleydi deydigan inik signalını tarqatdi.
0: Bu diloğu birleştirip sotçi munda qaskertti. Samimi dava kılış kanunçıl cemiyetinin ul teşi. Oydurup çıkarılgan paketler arqılıq ahtalap davası kılış başkalarının kanunluk hukuk mentatiga ziyan yetkizipli kalmayı texnik muhimi kanun yürgüzüş baylıqını sırap kıladı. Sot kılış tertipiga kaşılı kıladı. Kanun yürgüzüşünün amuvi şençilikliğine ziyan yetkizidi. Vastısı meyli kancılık yöşürüm bolsun yaman işkılgıcı mukarar öz beşiği çıkıdı.
1: Programının tordu hem türkü buluş mehsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleleriniz bulsa, sıluş hıtin aboneçiler terminalini çüşürüp programı da hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları sıluş hıtin aboneçiler terminalı da.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzisi 6 metr 30 cm. İki qavat kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturulan mopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü doktoruludu.
1: Sağlamlık körsetmesi...
2: Ehvali şu vakitinin özü doktoruludu.
1: Sağlamlık körsetmesi...
2: Uç mulazımtı da suallığa cevap veriludu.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınudu.
2: Mol uçurunu del vaktinde yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıldı.
4: Mukofotlik chek tartish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
3: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql tarafga to'g'ri chiqarildi.
1: Shonsi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yozuqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
4: AI aql tarafga o'y xiyolingizni bilaylaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz ma'lumot ola olasiz.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet, buyumu, katarlık, Şincan'ın Allah'a hedi mesulatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.

0: hakkında izniş muş yerden başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka muş yerden başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solurşıdın Abditali 6.0 Pilos Nuskısı turmuşumuzda rengarılık doldurup seferinizde hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Solurşıdın Abditali'ni çürüp Serkıl Nazmullah'dın huzurunun.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Radyo Haberler Merkezi

0: Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa ele bala ili.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmayla. Yeni ıstımını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olayla.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başla ili. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kök mıhtardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyursal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa ele bala ili.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmayla. Yeni ıstımını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olayla.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlayı.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işgaşır aylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıkların en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen, belki etiyazlık terilgü bilen cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiye ve devletin mehbiyetlikini saklaş, her bir puhranın öteşki tekiştik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat bir hater sefer. Avarayı özgürlüğe dikkat kılıp sefer planımızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakının. Eçvitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Haterlik rayılığa bağman hem süret atman.
3: Kanunçılık ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını durguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini kovdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pengi hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini, kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı ba.
5: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini qovdap, əmmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
6: Turmuşunuzga kaynak keyfiyat ata kılgıcı sırdaş dostunuz Üzülmez Külkiler programı.
7: Üzülmez Külkiler.

0: Hürmet Radio Alnoş dostlar, üzülmez güyle programımız bugün öz vaxtı da huzurunlağa sunuldu. Biz mən mikrofon aldı dostlar için hizmetli bulvat kalıqımızdı. Naitim Xursamız, mən riyasetçi dostumla Abdüvəli Mütəllim.
1: Üzülmez güyle programımızdan aziz anlıq uçuları için kalan xayrlik bu son. Mən riyasetçi dostumla Raziyyat Ömerim.

0: Hoş dostlar, bizden Üzülmez Küyler programımız Düşenbinin Cümle günü gece. Düşte Beycan vakti saat 1'den 2'ye gece. 1 saat bir vasıta anlatılıdı.
1: Şunak dostlarımızdan ve nazardan başlanan 1 saat vaktimizden faydalanıp atrapanlar yüz beri batkan arkalaptı mı buldu suluş. May katılaş, gaz katılaş punktlerdeki türlük ahvaladın bizden şunaklı kan radyo anlıkçı dostlarımızda haberler kılışınlanı. Onun başka bugünkü programımızda alaydı vaktini çıkırıp çıraylıq nakşlan eğitip beri batkan şu dostlarımızda könülsüz könülsü oğusi. Güldestirinlani hem aymayı batışınlani kızgın karşımız dostlar.
0: Şunak onun başka dostlarımız Kumul Şehirdeki Yoğurma Taratko Merkezimizden update alı. Sılı umiyyü. Muşu update alımızın telefonla tüşür veliş arkalıkla anıltılı batkan bağırlık programlarımız net arkalıkla anıltılı batkan bağırlık programlarımız net uakla bir vasıta anlayalı isla dostlar.
1: Şunda ak tüşürüp şıldıp sana baksanla buldu ha tolumu kulaylı.
0: Şunda ak dostlarımız alay tavsiye akıldık. Hoş dostlar, onda olsa bugünkü programımız gümü bir sekiz mahirimiz nakşlarına ip geldi. Hani onda olsa bugünkü mahirler kimlerdi o? Kayıs nakşlarına ip geldi o? Onda olsa mahirlerini birbirlep sahneyi teklif edip tonuşup nakşlardan huzurlanımız.
1: Bulduğunda olsa birinci bulup kim kayısının akşını eğitildiğinde oldu bilen özümdür. Konuştursun ha.
0: Şunda hakkını konuş olaylı ya.
2: Salam riyasetçiler, salam bulbullah. Ben Rahat Bağlı'nın hatabız. Bir gün etmez boğanın akşam. Yar kilemsen barayım.
0: Buldu. Hani onda olsun akşını başlasanız anlaylı ya.
3: Çindalmedim piraka, yar kilemsen baraymu.

Yar senin aram gayim, ya ayvan mı saray?

啊哈。

0: rahmat mana. Ayşem Gülaçımız mı? Muqamdan bir bilek urulap bədi. Rahmat naqşanızğa davamlıq yeng naqşlaryñ sunup turuñ, yeng naqşlarni anglap turaylı ya. Onda bolsa 3-nji numardaki mahirimiz sahne çıktı mı? Ona olup qaldı ya.
1: Azim bir tanıştırsın.
0: Tanışaylı.
2: Selam. Üzülmez küyler topudaki cephakeş riyasetçiler, bulbullar, tınşarmalar, hemenizlerine düşük vakti hayırlı olsun.
0: Berge bulsun.
2: Ben Çınar Gülbul ben. Bugün göz aranızda sunmakçı bulan akşam yolluğum.
0: Buldu. Anlaydı bundan sen.

0: Geldim.
1: Hmm, geldim. Oldu. Kani onda olsa. Nakşın başlasa olsa anlaydı ya.
0: Yayrem kışında kalay dep geldim. Yürüyün gavar salay dep geldim. Yayrem kışında

खुशबू सुनते मैं परेशान क्यों खुशबू सुनते मैं परेशान क्यों।

بزدين جراحة وابا كينيه تلايدة بقلبي.

0: çalay dep geldi. Vapa güneye çalay dep geldi.
1: Rahmat bana Tilla Gulacımız mı Kalay Dep Geldim namlıq naqşını orulap boğan boldu. Rahmat naqşınızğa. Şunda qılıp yoqurdu tört mahirimizdan naqşılarını anlapduq. Emdi ilan vaqtımız toşıp qaptuğu. Tövende kısqı bir neçə ilan anlaylı. İlan nekin qalğan mahirlar bilen tonuşup ipkegen naqşılarını anlaymız dostlar.
2: Hazırlıq edip gelimiz.

0: Tez yollanmanızı işimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi, imza koyup elimle. Alimen.
1: Kaslayman.
0: Alimen.
1: Kaslayman. Alimen.
0: Kaslayman.
1: Alimen.
0: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluğa kalıdı. Sizinçe, ulan neye gidiyorduk hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun?
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Penteknik'i de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Penteknik'i de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt, saadet geldireyli. İlim fendi kızgın sevip, ilim fendi hürmet kılaylı.
5: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
4: Orman ve otlak, yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte, hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
3: Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta, hem adamın mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını koğdaşını, hem adam kılalaydı. Emin tap kızıştaki muhim ultaş. Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta, cezmen cemiyetinin inaklığı ve mukimliğini koğdaş gerek.
6: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostla, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Düşüp getiş kalıbı çıkıp oynamanla. Düşüp getiş kalıbı...
3: Sıydınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bihaterliğini kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
5: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
7: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
7: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraydi.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
6: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
8: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
5: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
7: Topni 400 numarık verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
9: Kurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
5: Devletinin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının...

0: fabrikadır.
1: Netçi milyon ritimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun muhtulup, tecrübe arkalık teknik tosal olsun muhtulup, teşebbüskarlık olup, vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Mama deyme. Aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
2: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tezirak haydep güç peket eyço.
3: Her dakikada her kıl tallaşkı duş gelesiz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
2: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci uğruna koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler için abdumobilini bihater heydeşine sallan.
2: Bihaterlik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı. Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bihaterlikini köylümüzgi püksek, bəxt ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.

0: Hoş hürmet radyo anlaş dostlar. Anlavatkanlar komolu radyo televizyon stansı Uyghurçun Versal Radyosu'dan bivasta anlatılvatkan üzülmez güyle programımızı.
1: Şunak.
0: Dostlar programımızın devamlaştırı vatımız. Onda olsa kengi mahirlerimizden teyalıklar bütüp de mahirler devamlı sahneye çıkıdı. Elbette radyo aldı da programımızda anlavatkan dostlarımız. Özellikle köylsüz köylsüz olur olanı bizden organ supamız FM1079'a devamlı yolu sağlar buludu.
1: Bulduğunda olsa
0: doğumluk durdamış dostlarına teklif olaylı ya. Hem de ki mahirimiz kimdi o gün? Kayısı nakşını ip kegende oval tonuş olaylı ya.
2: Salam riyasetçile. Bulbullar radyo aldı diye tanışar men dostla. Hem azlan atışlık aram vaxt hayırlık bolsun. Men Boğaz Diyar'dan Ayşem Abdul köpçülükne o zor olsun mahcup olgan nakşam yar vesli.
0: Buldu. Kani onda olsun nakşını başlasan olsa anlayılı ya.

0: rahmat. Mana Ayşem Gülacımız yar vesli namlı bu nakşını mı orulap boğan boldi. Rahmat nakşınızga devamlıq yeng nakşılarını sunup durun. Yeng nakşılarınızı anlap durayli. Dosturumuzdan kedi vatkan güldestilen hem tapşırıp ağaysız.
1: Vay rahmat dostlağa.
0: Hoş. Onda olsa hem de 6. numurdaki mahirimiz nöbet kepti özün tanıştır basın.
2: Salam hürmetli hriyasatçıla. Salam radio aldıdın akşanla vatkan yarak yakıladı ki bağırlık aziz dostla. Hemenizlerinin çüşlüğünüzle hayırlık olsun. Ben rahat bağdın melikim. Bugün çüşlük o zorunuzla yetip emek bulan akşa maradınca yettin mi?
0: Kaysın akşa kanı?
3: Dınca yettin muyar. Yürükümge otni silip, yürükümge otni silip, bir vapalık kıl.

Var mı senin vicdanın? Yok mu senin vicdanın?

0: رحمت.
1: Mana Malika maçımız mı? Muradınğa yetdin mi? Namlıq bu naqşını çıraylıq urulab bədi. Rahmat naqşınızğa davamlıq yeng-yeng naqşılarınızni programımız qatnaştırıp turuğ yeng naqşılarni anglab turaylı. Dostlarımızdan kelib atqan güldastlarni ham tapşırıp ağaysız. Onda bolsa. Qancınım 7 nömrdik mayırımızni ötkepti.
2: Özüm bir tanış
1: olsam. Tanış olaylı
3: Salam riyasetçiler, salam radyo adlı iktidar şermen dostlar. Hem az.

0: mana. Qay kimki qaysı mahirimizken tapa aldım hem de bu anlatıcılarımız ha. Tapa mı sanlar buptu demeyimiz biz. Kaçan tap saklayın da cim et oturup. Kim taptı? Mana bir şey bir dostumuz tip buptu. Ay bu zor gülacımız da kılıdık o deydu.
1: Doğru depsiz. Ha
0: doğru depo apte. Taratadan zor gülacımız Canay namlıq naqşını orulab bəgən boldi.
1: Rahmat.
0: Rahmat naqşınızğa davamlıq yeng naqşlarını sunub durum. Şuna yoşurun yoşurun çıxırmız bəzi dostlarımız üçün səhnəyə. Özüm biləməy
1: qaldım.
0: Özüm ey bu gün mən naqş etməğandım deyib qaldı radio anlığan bolsa. Xoş undas proqramımızdan vaxtımı toşub qapdı. Bu gün proqramımızın muhərriri Raziya Tömür.
1: Mas'ul muharrir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaratchi Amina Muhammad.
1: Programma riyasatchilari Abdulali Muttalib bilan Raziya Tomar.
0: Xayr xush do'stlar. Unda esa dushanba kundagi programmalarimizni ko'rishaylik.
1: Ko'rishguncha aman bo'lsinlar. Xayr xush do'stlar.
0: Xayr xush, aman bo'linglar do'stlar.
2: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho milleti bir aile kişilerden bulup, Jungho arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı. Ortak işka şuraylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip, ısırapçılıkını red kılaylı.

0: İttifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
1: Zemin koyaşka bağrını kerin aşkanda kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği göçümeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler hayansız ormanda kezer. Topraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar beridu

0: küm실한 arzuğa. Şamal ve kuyaş nur birer şehirge. Tabiat soğukısının turmuşumuz kırıdı şiirin temge. Tianşan'ın canıbi ve şimalıda cemi mevcudat çer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının ulu vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçi sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

yeni sorti devlet içindeki giriplazma boşluğunu dolduruşça 15. 5 yıllık planının başlanışıyla da devletimiz ziraat giriplazma baylığını yakışlaş planını çoğunluğu yolu koyup tekimi köp yerlik sortlarını öz koluğa elip 1 milyar 400 milyondan artık cungoluğunun tamak kaçısını tekimi mokim tekimi puhta tuttu. Yezgiligi Yezi Ministerliği Uruqçılık Başkuruş Mahkemesi'nin muavini başlığı Yang Haishin mundaq dedi. 15-ci 5 yıl uruqçılıkını güllendirişte zor bösüş hasılı kılındıgan aşkuşluk baskuş. Biz uruqçılıkını güllendiriş hareketine çoğunkur yolu koyup, açlık bir katarlıgi ve muhim yezgilik mesulatları bilen ünümlük təminleşki kabalet kılışını çöğürde, Teşkillik pen tetkikat, sistem ulaşkan sort yetiştiriş ötkilge hocam kılışını zor küş bilen olgı sılcetti.

Yakında Fransiyanın Paris şehri De Gaulle Meydanı etrafındaki Yıldız Kulübü kinohanası da Yapın Armiyesinin Cungoğu tacavuz kılgan tarihi suretler körgezme filmi koyuş faaliyeti ötküzüldü. Bu yıl Tokyo Soti içilgallıkının 80 yıllıkı.

Kıdırlık Dostlar programımızın da almıştığımızı anlamadıkken Allah sen et sahnesi programımızı programımızda her millet halkının nadırın akşamı müzikleri hazır onları bulu atıdı. Hem de Kazakçı Nakşılar'ın Parti'ye namlı Nakşı'nın hazır onları sunumuz.

Bizim tuzağına vatkınınla sanat sahnesi programımızı, programımızda her millet halkının nadir nakli müzikleri huzuruna bulu atıdı. Tavanı kesli köylerimiz huzuruna sorumuz. Hem de Seğinip Geldim namlı nakşını köngül aramalı sorumuz.

Kadirli Dostlar programımızın davamlaştırımız Anavat Kanalı Aser Millet Halkı'nın Nadir Nakşı Müzikleri huzurlanan pılı açıdı. Hem de Kazakçı Cilva namlı Nakşı'nın huzurlanan sunumuz.

Hürmetlik radyonda okuyucuları. Nakşı müzikaya teşna bulup durvatkan kalbanlarga yine en sarhıl mazmurlarını teyarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımızı yaktırıp anlayışınlarını kızgın karşılığımız. Mən Riyasacı dostumla raziyetim örüm.

tünügün ötüp getti. Biz onu özgertelmeyimiz. Kolumuzdan kiledigini fakat minnettar buluş. Sizge baxt ilip gelgen derslerge minnettar bulun. Barlıq könlünüzü gidek bulmağın işlerge minnettar bulun. Çünkü onlar sizden baxtını koğuluşuş gücünüzden.

Hürmetli radyon dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Raziye Tümürüm. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar olsun.

قياسه احد اطرحهم. Qadirli dostlar, uçur gözlüki programımız her düşenme gününden cuma günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11:30'dan Beijing vakti saat 12 geçe 20 saat bir vasıta düştün ki Beijing vakti saat 4:20'dan Beijing vakti saat 5 geçe 20 saat tekrar anlatıladı. Dostlarımızdan kızıklı niyelik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13 ile arkalık seti seti öleş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bağlan, yutturup koygan, ciddi uçurlarla bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşı alımız.

Tianjin Garbiyoli Bajidarsı Aylıkla Korosu'da 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik oyu setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Baytur yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı verildi. Ala kılıç telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç, soğut köçüden asıl üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı gibi yerildi. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

Yüzyıl Kongçun Oltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı verildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Yalpız Eyderhatal Mahallesi'de 4 yığız öyü bar Korucay 30 tümengi setildi. Ordu restoranının 300 metre cenobu'da. Alakalış telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo televizyon idaresi aylıkta korosu da 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu hep 138 99 33 48 98.

11. Otur Mektep kendiki Kağmerif Mahallesi İgiz Kavati binanın 18. kavitide 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilidi. Alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Kömür Takar mahallesinde 2000 yerzimin setildi. Öy eserler tolup, bakçılı meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tırağını gelişildi. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

Tört köçedeki Joye Huado Ultra rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik öy setildi. Bahası 100 liranın kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

Yanaklık mühendisi 2. rayonda 3. kabetki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakılış telefonu 152 76 90 84 31.

0: Cumhur milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı. Halk özüge özü iki buluş. Devletini kanun boyunca idare kılışından organik birlikte de çim duraydı.
1: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
2: İki dosta, beyhaterlik selkarmanla, beyhaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
1: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp

0: ketish xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tog'larni yaxshi saqlanglar.
0: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
2: Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jungo sotsializmining ulug' g'albisini tirishib qo'lga keltiray.
0: Tez yollanmanızı işimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaşlayman.
0: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
3: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı? Dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Oral makam, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınırca, ulan neye gidiyordu kanka? Tolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı gibi bırak gibi olup bölüm kılıyor.
5: Yuşurun afet, ot aftının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkla ul tişi. Ot abdi yoşurun hevbini tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlı kılaylı. Ottun mudabiyelin işge köngül böleyli. Hayatlık emedin ela.
0: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
0: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling.

Kadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızı devamlaştırıp attınız. Bizim kızıklı yenilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13. Temelde bugünkü kızıklı yenilik telefonlarımız gelen uçurlarını anlattınız.

قلش تلفن 184-0902-64-32-32. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü Uçur Gözlükü programımız müşahede ahırlaştı. Anlatış yetekçisi Aykız Ahmet, programı riyas etçisi Ahad Abdurrahim, nazaretçi Amine Muhammed. Hayır, hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.

Bir neçik gün ilgiri dostum bilen xogo yegende, kalı göğsini künjet kıymığı milep taza mezi kılıp yep, mayının mezilik yedi bilen açık çüçüklemle koşulup, şundak lezzetlik bilingen idi. Lekin yap oğandın kiyen, aşkazının bekli bir aram bulup, keçeci uyakka buyak tolu öğrülüp uxlayanmay, ornumdan durup, donatkını axtırıp, bir bulundaki anam evetken lobo kekinin, bir neçik bacı lobo kek selip, şifen kayıntıp işken idim. Tuzluk, çürük gelgen lobo kek bilen, yumuşak şifen aşkazınımı kirep, bir aram halidim şapta onşaldı. Şu çakdılağından en yeşlik tamaknen acayip karayip nazu nimetle emez, belki anımızdan kazın beşidiki adli tamakları işgeligini bildim. Anam lobo kek teyarlığında çokum kırı uçuşkendin kiyen andan tuzla itti. O teşi sılık, özü iğırrak gelgen kök lobalani inçkilik bilen talla itti. Andan küçük katlama orunduğuna epçikip oylu da olduratdi. Onun aldığa bambuk sevet bilen das koyulgan bulup, piçaknın retimlik takıl dişi bilen lobomu barmakçilik tomluktu kesiletti. Kesilgen loboni bambuk sevetki yeyip, 2-3 gün aptap kısayılıp kurutatdi. Anam her günü çen küçüşte,

Bu gep ne ketti endi? Balde balde biz vapasız, biz köyümsiz. Emsa aşı çıraylık ne balıklı bilin ha bu musa? Biz mi aşı o putunuzun yakşı bop kalsa dep tıpırlamay... Biz mi aşı o putunuzun yakşı bop kalsa dep tıpırlamatmayımız mı? Ha? İdariden uçur kepti. İşim kımağa uçuyor Küçük oğul, şundak dep işini cakıldı tıp yapıp çıkıp kepti. Kaynadılla apsından yığısı başlandı. Çoğun oğul bezleş bilen avarı. Dadısı beşini çaykap koyup aşkhanı öyge çıktı. Vay vay yeni apamını yığlattın lama? Dedi o sey korkaş. Vay sizden rast dep neçi 10 yıldın boşunda köndürüp koydunuz. Hem de pepilip ötmekten başka amal yok. Lekin pepileydiğen yerden ötüp kettemez mi? Dedi dadısı çeksini oğulam. Van doktor dedi. Eğer yani kendini sozsak, işki putini kesildiğen işçikir iken. Apınız, ahvanın iğrılıkını sel pemiyemeyi vatıdı. Hey, bunu biz desek işlenmeydi. Çokum apamın aşı, ozukluk şu naslarıdan birisi deyiş gerek. Dedi o, sevgi soğuyu et. Küçtün ki ben Gülay'ım bilen görüş bakay. Bek bu mısa, Yasin dadaş desi mi buludu? Apam o adamın doğrusunu yavatkılımı 4 yıl bulaydı kalındı. Şunu da kılaylayayım size. Küçtü bir hatı...

0: Vay vay işenmen hem de karaymaydı o. Ne mandak yapkılı sen? Közünge sıkmaydıgan bop kaldım şundak mı? Eşkim keselcem bop kalmı son. Her kıtım kelsen könlümge azar berip çıkıp gitsen. Men bir sakırak tursam yaman.
1: Opsi, kepinin ahırını kımayla öğüt atıp yığılap getti. O bundak yığız ağırlığı künük boğaşka peştamını tartıpla aşkanı öğüge çıkıp getti. Kompüterden haber körüp oturgan dadısı şikirke öğüden çıkıp opsini birden bezdigen boğdu.
0: Elimi her kandak yapkılı... Elimi her kancı yapkılı vasımı çıdaymen. Boptula, hizmet besimi iğir, balıları tehik çek, hemme işinin hödüsüden çıkıp...

0: Çünkü ballarından alınmayan hürmet ve muhabbetini, çıraylık sözlerini şulardan alıdı.
1: O İstiklali'nin gibini bölüm etti.
0: Oy, siz 80'lerde kirgendek düşündükensiz o bala. Oy, siz 80'lerde kirgendek düşündükensiz o bu alametlerini.
1: Lauli cimip kılıp derizden yırak kıkardı.
0: Babam hayat çığda ben müsüzde kokşettim. Babama her kıl yaşartış doğruları, uzukluklarını setevliş kamrak idi. Deslep tüçüyenmey, ne etki ehletlerde pul bozup dep kokşap yürüdüm. Kiyen hizmetinin taza, katılançılık vakti de neç gün geçe babamını yoklap baranmay, bir hepte ahır basam, körüp mü bakmağın bir kız bilen çıraylık mı düşüp oturup getipti. Kim bu desem, babamga uzukluk satıdıklarının biriyken, anlapla muamilem sel özgerdi. Yaşanganlarının pulunu tepişten uyalmam... Yaşanganlarının pulunu tepişten uyalmaydı kendisiyle, dedim terimle durupla. İşki eğiz çıraylık yapıp koysanla vay kızım dep kımmıkını kanmaydı. Şu samimi muamilesi üçün bozumu,

0: Dediğin çağda yanımda gelip, ötken de ben sebeplik, apaş bilen yamanlaşıp kalandığına, şu işten ben bakıcıl deyip, hele uzun paranlaşıp kaldık. Şaulio'dan apam toğırlık, asla heskip bakmağın, ya ki heskilişki zihnimini pekatle beğenmeyen nurgun işlerini, apamın arzularını, gam kaygularını, kesellik ehvallarını, uykusuzlukını, bir günü keçide tuyuksuzla neşbit yügezkep kalandığını, lekin beni aldıraş deyip, ağzımı ağızdan çıkarmakalıkını anlayıp, yürküm lahtı lahtı boldı. Acab burunlarak obdan muntuşup bakmak diken ben deyip ökündüm.
1: Lodi birden toktu aldı.
0: Biz uzukluk şun asla, çoğunlarını aldıp nesillerini satıdı deyip ağırın dikenmez. Lekin ata anımız muhtaç bulup atkan köyünüş, sevir takat, örmet, mikroballık ne aşı uzukluk satıkçıla dek. Lekin ata anımız muhtaç bulup atkan köyünüş, sevir takat, örmet, çilek birenmey dikenmez. Şuna apınız bilen köprek muntuşup beren. Vaktiniz çıkanda sırtlağı əp çıkıp, havalıq çayladı seyli kıldırın. Yügüsü bağ nesilini sorab durun. Neme arzu olur bağ, kolunuzdan kilişçe əmelge aşuruş kıtırışıp yıkın. Dostları, yakın yorukları boza, öyge çakırıp berin. Şunda kısınız, apınız uzukluk ilişkinin zörüydü. Şunda kısınız, apınız uzukluk ilişkinin zörüydüğünü hez kınmaydı. Rahmetli oğlu, şunda obdan bir desbediniz. Keşte işten çüşüple apamın yanığı kerey. Çüşte birka köylüge azar bir yerip koyup demen. Hı-hı, boz şunda kılın.
1: O, keşte işten çüşüp, başta yergi selke çıkıp rekbarımen deyip telefon kılıp etti. Ondan, apsı amrak yel yemişlerden ilip, çoğun öyge kirgini de, apsı hassızı tayınıp, eş iş bulmağın deyip onun aldığı çıktı. Onun vücuduğa illik bir sezim tardı.
0: Oy, keşte ballarını tamak etmem sen,
1: dedi apsı ensirep.
0: Çüştü kergendin kiyen, keşte berip balalarının gemini kısan bulmamdı. Çüştü sizine rencidip koyup, keşkeçi bek bir yarım bop gettim,
1: dedi o kaldırdaki yel yemişlerini taksilerge elif edip.
0: Bu işen bir günü, adaşlarınızı öyge çakırıp yereyim ha?
1: Tuyuksuz soralgan bu sualden, apsi esen girip kaldı.
0: Uzun boldi, siz mi tala tüzge çıkıp bulamadınız? Kimlerini çakırsız, özünüz bir obdan oyluşup, Adem'nin sanını bekitsiniz, şunu kıkarta teyarlıklaylı.
1: Apsi küçük balıdak, huşal bulup, bir demde 7-8 Adem'nin ismini tizip çıkıp, bopla sel onaysızlanmandak.
0: Bekçik bop gettim o ya. Boldu la balam, şembi yekşembi özününme işlerin yitip aşıdı, boldu çakırmaylı ya,
1: dedi.
0: Vay vay, hem beni özce ayda kılmen, hatırcam bulun ha,
1: dedi o aldırap ayığını kiyip edip.
0: Emsi adaşlarınızı haber kılıp edip, bana cevabını bir yer verin. Andan neme tamaklarını teyarlaş doğruluk mu oyluşup koysunuz. Şu boyca eti çüştün, eti içtin çüşüple lazım ettiklerini ekil verin.
1: Pa, apınızdan alamet hoş kılıp ettiniz o bala. Dedi dadısı, onu işik aldığı uzatıp çıkıp. Ötken de aminem bilen, Cemilem yoklap gelmez deyip telefon kıptı gel. Kızımın işi aldıraş, ben özüm silen kütüp olamayım ben, kem manla bol deyip kagüzüm gel. Demigen bilen köngli yerim boğandı. Özümünün işini özüm kılalgan bolsam, balalağı telmirip oltırmazdım deyip.
0: Mən bu etraflık oylap olamamdı ben. Bilgen bolsam baldırırak çakırıp yer ettimken.
1: Şembi günedeki momayla oltırışı şunda kızıdı. Közleri çakınıp ketken apsi, o aldınki heyti elip bergen karı atlas köngligini kiyip, çaşlarını çıraylık türüp, bıraklı neçi yaş yaşırıp ketkendek popkalgan idi. Paranlağan idi. Paranlardaki kızgarlık vekali. Kimden yazgan söyge hıtından katalışıp, kimlerin kolu tekkeliki. Tavuz uğurlap tutulup kalalıkları. Yaşlıkta etkan nakşıla. Bu geple ahire nevriladın ötüp, uzukluk gelip toktidi.
0: Pa, sen tekiçi igiz paşalılık ayak kiyalaydıken sen ha? Bayı karab, pek hevesim geldi.
1: Dedi apsi berge.
0: Kandak uzukluk yavadı sen, yaş kızladık durup sen.
1: Taş kırkı öyge çaylıklıkla çıkan onun yüreği cığı tıkıp kaldı. Yani uzukluk alıdığan boldu mu emde degen hiyal kalısı gikiliş bilen şundak derikti. Uzukluktan gep çıkışı bilen şikayetki öyde kompüter oynap oturgan dadısı mı beşinin sana yankılıp mekmanhanı öydeki geplerge kulak saldı.
0: Dada, işte yarıdık mı o nime?
1: Dedi o dadısının yanına kirep piçarılap.
0: Bir mumay kem degen de birden uzukluk tonuşturgulu tursa bundan kiyen çüştü kirip tamak etmişse mi bulamdı o nime? Ozukluk bilenle korsak doygusun. Ozukluk bilenle korsak doygusun la.
1: dadısı ağzını ümmelləp olup, gepini yütüb etdi. Oy, ondaq mı bop getməz? Demigən bilən, apınızdan aqarını xeyli pərqət küçülükü ba. Şu dəqiqədə, Mehmanxanı öydən apısının avazı anlandı.
0: Dadısı, hey dadısı, bana azıraq pul etib verin.

Yer meden bir yeri doğ, yıldız dur ebed. Deryala taşkını yer bilen paket. Ormalla usulga çüşer yer bilen, yer bilen hayatlık tapıdı kudret. Yer dur bir hikaye.

bilen qabat. Yıldızdan ayrılgan derek köklemez. Kınmaydı yer asla bergenge minnet. Keçelmez hiç kim o yerinin mehirden. Yok onda artıkça seven ve illet. Bilinmez bağırda turgan çığında, yırıklap ketkende, basar talay dert. Cilgıla bağırda yanar sadala. Ormalla karavol tızılgan retret. Yer bolgaş hayatnan yürüki nurluk. Akudu deryalar, şönçü be heyvet. Toğulsa bir bala, yer bolar hoşal. Nemumu bireler, kıp kızıl şu et. Birdo yer ana, barçı mihirini, tutkuzar koluğa, söygüdün bilet. Biravunun putları kağandı aksap. Muhabbet birdo, koymaylı heş şert. Yöleydu her kimni elip koynuğa, ussıgan talganda sunudu şerbet. Yersiz hayatlık güllengen nedir? Yerini hiç nese kılanmaydır et. Asmini süzüktör,

0: Чунхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чаң күзләп, Чунгучы заманы вилашкан Шинҗаң әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрүп чыкайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыбын түгәтәйлек. Бехатерлек юлыны игиләванмайлы, тосып қоймайлы. Ciddi ahvalda tarqaflaşış bilimleri ve maharetini egilip, bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pengi hürmet kılaylı.
2: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin

0: Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçey teyli.
1: Afet havukunu başkuruş ve afetini her taraftan yenik ötüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçe başarayla.
3: Beycim vakti saat 8.
4: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrakını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılıştı geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmeslik digerliktir. Balılarını en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vatanını söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vatanını kızgın söyüp bir niyetli ortak yürüyüş kılaylı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı durmuştun.
3: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: Hayatının kıymeti mehir muhabbet söyleşte. Biz öz ara mehir muhabbet beğişlap, güzellik duyguları bilen hayatını kucaklap, söyüş, söyleşinin lezzeti de turmuz seferimizi devamlaştırsak, her bir günümüz şatlık, hoşallık, inaklık içi de ötüdü.
1: Şuna birbirimizi kadirleyli, hayatının güzellikinden huzurlayli, hayatlıktaki barca güzellikle hemimizin ortak bozun.
0: Hürmetli radyo anlıkçılığa anlavatkınanla Kumulu Radyo Televiziya Stansı Uyghurcu Universal Radyosu'dan bir vasıta anlatılvatkan Anla Yaşlık programı seymen Riyasatçı dostunla Abdüveli Mutallib.

0: Ondan sonra Almira programımızda buna ait yakışı başlı valdı okunda olsa bugünkü programımızın yeni kayısını akşılarını yip geldi okunda mezmullarda dostlarımız bilen ortaklaşımız aldı bilen bugünkü programımız korulaştırılgan akşılarımızdan tezimdikini dostlarımızla getkiz olaylı ya.
1: Şunak.
0: Bugün muhşeşli 5 tane akşı korulaştırıldı dostlar yeni birinci numarada Abdüsamiye erken icrasıdaki yeniden ilan kılıngan ömür namlık akşı.
1: İkinci numarada Obul Kasım Ömer orulgan şu namlık akşı.
0: Üçüncü numarada Abdülhalık Turgun icrasıdaki muhabbetli küylerden Tuncu Muhabbet namlık nakşa.
1: Dördüncü numarada Oşur Kahar Orulgan Şehirlerinde Gülzaray namlık nakşa.
0: Beşinci numarada Merdan Abdülkim icrasıdaki Usulluk Çatma nakşıla orulaştırıldı. Kani ondası yokurku nakşıladın üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydıgan nakşıladın tallap talep kısanlar buludu. Organ supumuz FM Barman 79 sıra için bir saat muşu. Bir vasıtanış program vaktimizde. Bu lazım etti dostlar.

0: Hoş dostlarım, muğluk nakşı bilen emdi şu muğluğa çöküp şu deniz, hıyal denizlere çöküp şungup kriketten lağ o denizden içi gel. Denizin içi gelemez de deniz içi kumlağına tekilin kriketti bu dostlarımız. Yama şunguydu
1: ağa kitaptı cümo. Üstüne çıkayın cüm dostlar.
0: Şunda kuda asan akşılarımızdan tızımdakini yeni kayıtı bir get güzeli ve yemiş. Bu diyem bir altı layık çukulgan ki uykulam kanmamdı.
1: Uyku,
0: kopaynın, emdi. Kün düştü o. Bu kün peti çıkaraydı kadar derizlerimiz diye düşük ettik öyle külde.
1: Sağ ol, kızırıp şükür başladım işte. Düşük
0: keşke şepe hok etti dostlar.
1: Şu.
0: Şunumdan birinci numarada Abdüsami erken icrasıdaki yeniden ilan kılınan nakşılardan Ömür namlık nakşa.
1: İkinci numarada Abul Kasım Ömer Uğurluğan usulluk küylerden şu namlık nakşa.
0: Üçüncü numarada Abdülhalık Turgun icrasıdaki Tuncu Muhabbet namlık nakşa.
1: Dörtüncü numarada Uşur Kahar Uğurluğan Şehal Rangdı Gülzaray.
0: Beşinci numarada Merdan Ablakim icrasıdaki usulluk çatma nakşıla uğurlaştırıldı. Kanyon dağısmış nakşıların devamlı türede talep talep kısağına buludum. Gel bir kızlık yap oldu he. Ne bu vatımız? Hem bu ortaklı şey değil bu külkünün menbeğsini hem dostlarımız ne mükül vatı da bu la dep getmişsin hem de.
1: Mavu, nakşın asmen yetkiz vatı kantınız. Abduhalıktır onu. Abduhalık diyen tınız Abduhalık. Çehemi diye isim. Aşık hep isim
0: yapalım. Mişay bir külkü kemeçti toptur onunla ülgürenmedim. Bana ondan.
1: Abduhalık dövdeli kendi çıkmaydı şu çemli isim geldi dosta keçir ona.
0: Üzümüzdü maşu he. Çemledim mi kalenim iken bu senin ki.
1: Halkı. Muna kolla vardı ha muna.
0: Şanı ekir vap.
1: Tre.
0: Çıka uçun ey. Çıka. Üzüge. Şanı kirema.
1: Mama apan telefonu olup.
0: Dadan telefonu la. Bu apan telefonu'nun faydası yok ki. Sen aşın. Nega deb
1: boshladi. Yuzingla ishq Abduxoliqni chamidim qilinim bo'lgan. Ey, vaqtdan vaqt kelganda beshmishim chipmasin o'sha.
0: Vaqtdan vaqt kelgan beshchang tosh ursang ma? Ha, mush vaqtdan aqi qaytaramaysa bilib qo'y. Deb muallimlarni o'sh tarbiyalar yodim. Ham dimisim shu vaqtlar degan gaplar nim degan to'g'ri gaplar.
1: Shu shu.
0: Ey, ey bu 3 yıl mana ham to'liqsizdan bitirib to'liq o'turlar chiqib mana oliy maktab imtihonlari yig'ilishyapti. Ulasa shu bu gaplar yodimiz kelyapti hamdi. Ay, chidibetdanlar 2 oy vaqt qoldi, ballarim chidibetdanlar. Ey, mana oliy maktab chiqsanglar da oyo shu yerda bu.
1: Oyo deganim shu yerda bu. Tanlab turib, chiqib turib degan gaplarmishlar chiqapti.
0: Ha. Tap oshu ha, tiqdosh bilan hamda o'qib meni xizmatlar ichib kelsanglar, har isil mashallah.
1: Özanlarına
0: başı. Her esil, ha. Böyle de oturup beni hatırlayacağım. El Katari, ne yaptırmış keçirmemizle depket geliri yardımız ki oldu da.
1: Şu çağda özanlarının pulu bulsa, pulunla yaçınla sakıyor. Kaçtıksanla bana. Şunu ya ki biz oyunu dediğimiz. Hazır oyunla uyuyor olmaydı. Dep çıkıya kılat diyemdi. Şu çağlarda bazı da hoş yakıp anlaydı, bazı kulaklarımız ama hoş yakmaydı. Lakin aşu nimi açıq deymiz?
0: Nima?
1: Nimis açıq? Nimis tatlıq.
0: Ha ha ha.
1: Nasiyat açıq, meyvis tatlıq.
0: Tatlıq. Şu şuna oldu.
1: Şuna oldu ki haqiqatan ha dostlar.
0: Hoş.
1: Sen yaş çoğunluğanda anlayın bir gəplərken tıqo şuna düşünüp kaldı ki adam.
0: Hem Ali Mektep imtihanı tılgı ilinip kaldı hem Ali Mektep imtihanı kumana yine bir kaç gündek vakit kaptı bir 10 net

0: Hoş dostlar, anlavatkanlar, kumullar, radyo televiziya stansı, Uyghurcha Universal Radyosu'dan bevastan anlatılvatkan.
1: Anla.
0: Oy, ha, anla, yaşlıq programımızı. Mən üzülməz.
1: Kəşfiyomuzun davatı
0: sizə. Bu, bugün mü kəşfiyom? Ötükte davatıdır o bu bir gün mü? Ha, oldu. Onda olsa, xip qalan aqşılarımızdan tızımlıkını bir kurget küz vitayli. Yani birinci numarda Abdüsami Erkin icrasıdaki. Birinci numarda Abdüsami Erkin icrasıdaki.
1: Qasım Ömer Urulğan şu namlıq naqşa.
0: Üçüncü numarda Abdüxalıq Turğun icrasıdaki Tuncu Muhabbet.
1: Beşinci numarda Merdan Abdüki Borulğan Usulluq Çatma naqşıla, he dostlar.
0: Şundaq, hem de bugünkü yaşlı sermige sahibimizde Rasabiyam temin demepto. İcdimai alaqıdan qoqış kesili digen temindeki məzmunni. Dosturumuz bilen ortaklaşı dikenmiz. Ondan sonra şu yaşlı sahibimizin sahibimizin kep kaldık. Bu mezmunu dosturumuz bilen ortaklaşaylı. Elbette bu mezmunu anlığan dinkin ki özellerinin tesirat göz kararışlarını hem biz bilen ortaklaşaylı kızgın karşılığımız. Hem de nemi için bu mezmunu oralaştırıp koyduk desenle hazır hem de bulup şu yaşlarının arası da ya ki şu hem de tor dövreye kadem koygandın kiyin nurgun kişilerde bir kıl ademci xiyalak beriştin aymini digan beriştin koku digan ya ki köprak kişiler bilen utmudul mınak uçuruşup geliştin ensiray digan uçuruşup kasım mı yılkı cidilişip geti digan digendek muşuna ahvallah hem de bara bara şekilin digan bup kaldı hem belki buruladı mı bavu gitti belki lakin hazır hem de dedin ziyade yılkı tor dünyası da alakı kılıp emeli turmuşumuzda alakalı kemlep ketkenlik üçün ijtimai alakadan kokudugan, ijtimai alakı soruları birleştin, ensiraydıgan, üzük bir kıl besim kıvalıdıgan müşna ahvallah hem de bara bara oturuğu çıkıvatıdık, bara bara oturuğu çıkıvatıdık. Bunun içi de köpürekken hem de bu kıl ahvallah. Şuna hem de bu mezmunni bir dostlarımız buna ortaklı şaylı davatımıza. Hani, onda bunu bir anlap bakaylı ya, nimelerde de zade.
1: İctimai alaqıdan qoxuş kesiliyi deyən bu söz hazırqı zaman kişilərgə natunuş eməz. Köpünç kişilər ictimai alaqı qilişini xalımısa, ya ki köpçülüknin aldıdan nutuq sözləşdən qoxsa, həmişə məndə ictimai alaqıdan qoxuş kesil bağa deydim. Yaqınqı yılladın bu yan bulubmu 2000-ci yılıdın kiyin doğulğalla arasıda teximi köp yaşla özgə məndə ictimai alaqıdan qoxuş kesil bağa deyib diagnoz qoyuvilişini yaxşı gördüm. Bu bir türküm yaşlar cümleden köpünç kişiler ictimai alakadan korkuş kesilinin bir hıl patologiyelik ufkum işgeliğini bilmeydi. Köpçilik adette tılgı alıdığan, ben de azırak ictimai alakadan korkuş kesili bağı digendek cümleler ameliyette biz tonuşturup ötmekçi bulgan patologiyelik ictimai alakadan korkuş kesilemez. Bu hıl kişiler bilen tepsiliyi paranlatsınız, ulanın fakatla öydün talağı çıkmaslıqını yakşı körülgallıqını, cümleden sırtkı çıkıp ictimai alakı kılıçını kalmaydı kalıqını baykıqıl buludu. Bu bakat ulanın turmuşku tutkan pozisiyası halas. Bu hıl kişiler yalğız turuşunu, özü yalğız yakşı kördüğün işlerini kılıçını halaydı. Uzun mezgil sırt

Kekeşleş, kekeşleş qatarlıqla. Bunun içində xicil buluş, yüzü qızırış, ən gəvdəlik alamətlə hesablandı. Dördüncüsü, özünün başqalar tərəfindən bahalanışından qorxuş, bulubmu tənqidlənişdən qorxuş, lakin həm də az sandığı kişilər maqtanışdanmı qorxu dikən dostlar. Şunun bilan bir vaqtda özünün təşvişini başqalarının payqab qilishdan qorxuş. Beşinci xil ahval, yuqurqidagi ahvallar az deganda 6 ay davomlashiş. Altıncısı, normal ögünüş, ig'ir darajada ta'sir etish. Amdi balalardagi ijtimoiy aloqadan qo'rqish kesili yoki tashvishlanish kesili o'xshash yoshdagilar bilan aloqa qilish jarayonida paydo bo'lgandilar, ondan ijtimoiy aloqadan qo'rqish kesili kategoriyasiga kirdi. Cho'nglar o'qituvchilar notanish kishilarningki muş balalarning cho'nglar o'qituvchilar notanish kishilarning oldida jiddiylashib yoki biyoram bo'lishi bu uningga kirmaydigan normal ahvolki. Gerçi hem de nurgun kişiler özünün ictimai alaqıdan korkuş kesili girip de bu kalıqını baykıgan bolsun mu? Lekin ictimai alaqıdan korkuş kesili sebebidin doktorudun yardım soraydı Allah köpemez. İctimai alaqıdan korkuş kesili asallı sal karıldıgan bir xil ruhi tosalgı bulup köpüncü vaqtta balagat ki yetişmezgilde peyda buludu. Ayallarda erlaya karğandı köp görüldü. Otur iç kuzguluş yeşi 15 yaş bulup, eğer vaxtıda davalanmasa uzak müddetlik sözülme keselgi terakki kılıp, yaş ösmürlerinin sağlam ösüp yetilişine iğir təsir yetküzüdü. Onda olsa ictimai alaqıdan korkuş kesilinin davalaş usulları kaysıla. Növbette ictimai alaqıdan korkuş kesilini davalaşının asaslık usulü psikikilik davalaş ve doğru arqılık davalaşını öz içi kalıdı. Bunun içi de psikikilik davalaş texmi muyum bulup, aşkarlaş arqılık davalaş, biliş arqılık davalaş, ictimai alaq iqtidarı məşqi qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Doğru arqılık davalaşta asaslıqı xamuşluqa karşı doğrula ve təşvişinlişke karşı doğrula işildilidu. Doğru bilen

0: Hoş dostlarımına, yokurda dostlarımız bilen ictimai alakadan korkuş kesele doğrusu da ortaklaşkan bulduk. Hem de bu makalede ictimai alakadan korkuş keselinden zadı kanda keserlik ikerlikini, onu başka hem de bunun kanda aldığını ağlı ya ki davalıklı buluduğalıkını
1: doğru.
0: Bizge yetküzüp bergen buldu ya.
1: Şundak, elbette hem de muş ictimai alakadan korkuş kesili boğan bimarlarda, ağırıqlarda muş işbadılındıgan bir kaç yıl royi aletinin konkret ibadısını mı bırak kuru dostlarımız bilen ortaklaşkan bulduk. Elbette hem de bazı da muş mezmon başlanğa vaqtımı dapduğu nurgun adamla özünün kiyeliği. Sırtkı çıkışını kalmaslığı, başkalarının arılışını kalmaslığı, uya buyak bağız kemeydiğen bu kalış digen deklerini hem de İzlemeye alakadan korkuş kesil olup kaptı mədəb. Özü diagnoz koyu aldı o ameliyyatda.

0: Hoş ol Miram Ana. İkinci bulup aşu abdesemi erken icrasındaki ömür namla bu nakşını mı anlap olan bulduk. Dosturumuz mu çok mu yaktırıp anlıydı da poyla atımız hem mezbunum nait yakşı.
1: Şunda akın.
0: Nakşladım bir sebepti. Hem de aşu ikinci bulup hem Ubul Kasım Ömer icrasındaki şu namla nakşını o zor onlar sunayla dostlar yaktırıp anlap aysla.
1: Şunda akın.

0: hoş dostlar bana tedaplarını birbirlep urulavatımız. Şunun bilen Feruhcan ey nim nakşıla kaldı. Mən birən tedap koyayım de. Haa anlayıp kankin davat edo. Tuncu muhabbet kaldı. Yeni bir sükü.
1: Usulluk çatın nakşıla bak. Şiktan nakşımız kaptı.
0: Bunda olsa hani tuncu muhabbetini anlayayım de. Şoklanım anlattımız ama. Mün küyledim mi anlayayım dostlar. Abdülhalık Turgun icrası da tuncu muhabbet.

0: Hoş almıyorum ana programımızdan vakti hoşup kaptı onda asma şu nakşı bilenle dostlarımızla hayır hoş davalaylı ya.
1: Şu nakılaylı bugünkü programımızı yaktırıp anlığan yakının avaz koşkan emanlığa rahmet dostlarımı gaysıyla. Bugünkü programının muhariri Abdüeli Muttalip.
0: Mesul muhariri Aykız Ahmet.
1: Nazaretçi Amine Muhammed.
0: Program riyasetçileri Almira Semet bilen Abdüeli Muttalip.
1: Hayır hoş dostlarımız ki lakatım programımızı görüşeyli.
0: Hayır hoş aman budunla dostlar.
1: Hayır hoş.

0: hammadan a'zo. O't apitidan mudofiyalanish yangimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishli uskunalarni tokdan ayirib etaylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveren. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sizinçe ulan nəyi gedidigan? Qolaylıq mülazimətin bəhrinləş bilən billə mühit asraşqımı köprək kimi bilib qoyun.
4: Qanunçuluq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçuluq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzü tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penni kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı. Kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
6: İstibaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jumgochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatenini, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçi sosyalizmine kalıptın etraf kalışını, Cumhurçi sosyalizmine kalıptın etraf kalışını,

0: Dostlar, bizim bu programımız her düşenbe günüden cuma günü geçe düştün ki Beijing vakti yetteden 8 geç 1 saat bir vasıta anlatılıdı. Bizim ve işin organ süpümüz FM 79. Bu 1 saat program vaktimizde sizler için mülazmetten.
1: Şundak anlıkçılarımız bu 1 saat bir vasıta anlatış vaktimizde bizim ve işin organ süpümüz FM 79'a özür getirip atka yol bilekler ki yol katına şahvali onun başka mayı kaçılaş kas kaçılaş bunkulat ki ahvalladın dostlarımızda haber.

0: Onundan başka Burancan dostumuz şu devletini güllendiriş şimali yolu uçuktaşını aldı ki süngüçlerden uçur yollaptı ki dostlar yine burunkıdak aşağıda azıraq tosluş bakacağım o.
1: Ahvalın kargan yolla baldırıl tosluk da tosluğa yol beleklerine uçurlu devamlı kevap.
0: Uçurumu keptim ana sizden karşılığımız. Bu dostumuz Alğı Şarkı yolu yeni Mavi Kızıl Yultuz Doktor Hansı'nın aldı ki bölekten uçur yollaptı ki bu yadım tosluş bakı şarıktan garip karap mangan yolunuşken bu.
1: Şimdi rahmet olsun ağrımı kayısıyla devamlı uçurumlarını kütemez. Dabdızak buna tevemmeldim uçur keptu. Şerit signal çıraktın uçur keptu. Abdümün dostumuz şu rahat bakın çıkan yolun işte maçta kımcık diken uçur ne verdik de.
0: Buldu ablamet sizgin bir rahmet.
1: Ondan sonra dostlar bizden beşinci organ süpümüz FM1079'da için devamlı kum lazım etti. Özellikle kedi uatkan her kaysi yol bilekleri her kaysi gaz kaçılaş maya kaçılaş punktlarının ahvallarının her bizden şundakla anlaştırımızda haberdar kılışınlarını karşılarımız.
0: Şundak.
1: Tok kaçılaş punktlarının babına uçur arası.
0: Koysa kul dike cümur ası aşağıladım uçurlan bir anla dosta.
1: Hazır mıyım bu kal demez mi?
0: Ha. Gaz kaçılaş punktlardan koşur be meydan apketi dosturumuz. Demek ama yerler tosluş yok da. Ha. Bakıda.

Onda olsa Farukcan'ın talibi boyunca tövende ketme cenim namlık muğnakşa uzurunladı bu sonunda olsa yaktırıp anlığa isle. Dikin uçur ve talepler üzülüp kalmışsın ha?

0: Qadirlik dostlar, Qomun Radio Televiziya Stansiya Uyğurcha Universal Radiosidan alınış beriyatımız. Anlap atılanlar stansiyamızdan beyvasıta alınıp atqan.
1: Xayırlı sefer qatnaş qızıqlı Nilsi programımızı anlatışımızı devamlaştırırız dostlar.
0: Şunda şunun bilen Mişadi dostlardan yeni devamlı uçurla kepti. Farukcan dostumuz bu isimga bize qızıqıptı, çıraylıq isim mi? Siz Amrak degen go o isimga Farukcan.
1: Amda Amraklan badu amda.
0: Farukcan Amrak dep anlagan
1: şu. Yoruqla.
0: Da o ziyanı davamlıq yol uçurları qaraylı ya.
1: Yol uçurlarını yetkizip anandikin davamlıq davamlaştıraylı.
0: Gülünün şimali yoldan Ahmetcan dostumuzdan kegen uçur ya. Evet kegen uçur ya. Gülünün şimali yolda koşun işte maşin yakın köpken dostluş bakken.
1: Uduk mu?
0: Uduk mudum?
1: He.
0: Normal.
1: He. Şeyde ay bağırsa kanda kayalet git parasız bağırsın uçur evetten. Onun da başka yeni devamlık. Ablamın dostumuzdan Tianshan garibi yoldan begen uçururken Tianshan garibi yolda garibin şarkı bağın yolunu işte signal çırak maşin yakın çıkken.
0: Buldu rahmet dostlarım gayesle devamlı uçurunlarını kütümüz. Onun da başka Abdursol dostumuz medeniyet şarkı garibi yoldan uçur yolla yaptıken uç devamlı şey tuttu hocam. Rahmet Abdursol. Onun da başka Ercan dostumuz birinci yol yoldan uçur yolla yaptı bu yolla hazır çıravan diken uçurken rahmet.
1: Rahmet dostlarım gayesle devamlı uçurunlarını kütümüz.

0: Şeyde yolladı bak ya. Hani kaç yol böyle kopaldı bu?
1: Birinci elektrik stansının aldıdaki signal çırakken yeni Huanchonglu. Bu yadın maşine kamuncu ve köpemezke yolla çeste hazır çadaydı.
0: Bala da devamlı puçuran uzun üstümüzün daha sonra. Paran temsilmiş. Kumalı kaçısından cık koydu demek. Digen temti ya bayık ya. Ha-ha. Kaçısından cık koydu.
1: Onun taza dikkat kapatmak mecmu.
0: Kızan olsunlardın.
1: Ha. Ha, doğru. Patigül, Aygül, Zorgül, Havagül, Katarlı kısımlar.
0: Almiragül diken isimlerini kür.
1: Almiragül diken isimler şu bizden başlayıp mı dakikam diye. Terakki kıran isimler.
0: Oğlan olsunlar ki. Şeydeyiz de pek mutlu. Birinciler kirli bosun buldu da. Az bir daha oturamaya kaldı, kımırlap gitti. Ya bu doğruluk bir kızlık yapmadı ki ama şu mezmun yer güçlü buldu bir devlete. Benim bırak ilen bağ, aşağı inen başladı. Bir toygu asak daydı bir cihazda. Tört Ahmet, tört adıl oturup tuhtaydı. Bir cihazda, toyda. Şuna aşı kumuldaki isimlerde Ahmet ile adınca koyduken de boyulduk bu hem de.
1: Şu. O ısımlanmayacak ha?
0: Anladım ki ben Almira'ya kadar da ısımlarda tan çıkan ısımlan bu hem de.
1: Hadi va. Ferruh Çallan'ın bir nümle deniz keketti. Almira Gül de. Şu. Almira Gül diye ısımı Ferruh Çallan'ın amırak ki.
0: Başta dedim o.
1: Ha. Amırak da anladım şu.
0: Bundan daha sonra dostlarım işe yetküzüne mezmun var. Mezmunların yetküzgeç. Anadolu'nun devamlıkmış doğruluk paranlaşsak buldu. Yol doğruluk paranlaşsak buldu. Yol doğruluk paranlaşsak buldu. Kataş doğruluk paranlaşsak mı buldu? Ondan sonra aldı bilen bir şey. Ol Miragül yetküzüyorsun bu şey mezmanını.
1: Şuna kılayla dostlar bugünkü mezmanımız, temimiz yokur süratik taş yolda aldı dik abdumobil. Tüyüksüz torumuz tutsa kanda kılış gerektiğin.

0: ایمان. Bunun birinci noktası aldığını hüküm kılış. Aldı bilen yokur süratte toyuqsız ciddi torumuz tutuş intayın xatardaki ahval. Çünkü yokur süratte ciddi torumuzlaş təşəbbüs kılınmaydı. Siz ciddi torumuzdan deyinkiyen arkadaki bir qatar soğuluşlarını keltürüp çıxırsız. Bəzde aldı tərəfde kaşili görülsə ya ki tumağı yoluqqanda ciddi torumuz tutsa arka tərəfden kəgən neçə yüz optimobilinin soğulub keçişini keltürüp çıxırdı. Şuna bunda ahvalı qarta biz çoxum aldığını hüküm kılışımız gerek. Eğer aldıdık optimobil bilen muvaffaq arlıq saxlığan bulsanız berib aldıdık optimobilgi soğuluşundan aldığını ağıl buludu. Lekin yokur süratlik taş yollarda aldıdık optimobil bilen 100 metr arlıq saxlamaqçı bulsanız bu asas cihetin əmeliyyatı uygun kemmeydu. Siz aldıdık optimobil bilen 100 metr arlıq saxlısınız mı? Keyninizden kegen optimobil sizini yandap ötüp getirdi ya ki aldığınızdaki arlıqa kıstılıp kirib aldı. Şuna amal ba aldıdık optimobil bilen bu oğan arlıqni muvaffaq saxlap yol əhvalını küstüb şununla qarta iş görüşümüz gerek. İkinci nokta soğuluşunun aldığını eliş. Şu an hazır katnaş pisliq yukur süratlik taş yollarda optimobil arlıqını bir xatlar dairede saxlaş nait təz. Şu an biz ikinci noktanı işe aşırışımız gerek. Ubusu mu? Aldız gerek. Ubusu mu? Aldığının hareketini küzüşke dikkat kılışınız, hatta aldıdık optimobilinin hareketini aldığının peraz kılışınız ve küzüşünüz gerek. Bu vaxtda kanda kılganda optimobil eyleşinin aldığını ağıl buludu. Siz optimobil...
1: Optimobil eyleşinin aldığını ağıl oldu?
0: Ha. Siz optimobil eyleşinde çokum yırak nazar selişiniz gerek. Aldıdık optimobilge karıştığım başka... Yine aldıdık optimobilin yenidik optimobil yoluğa, şundakla karşı yönlüştük optimobil yoluğa cümleden yol boydaki bir kısım yol ahvalığa karış gerek. Mesela nemde bağlım yol var mı? Yok. Optimobil ödüşüp duram mı? Yok. Bu ahvallığa dikkat kılışınız gerek. Çünkü bu bölüklerde ciddi torumuz tutuş ahvalı körülüş mümkün. Mesela nemde tonel eğizi ya ki bağlım yolunun çıkış eğizde optimobil hata yolu kirip kalıp tuyuksuz toktap kalsa ya ki bağlım yolunun kiriş eğizde optimobil bolsa udul kirip kirgen dinkin süratine tezletiş yoldu mamay bir vasıta asas yolga kıstırılıp kiri varsa onun üstüge sürüte tezemez bolsa bu ahvallarının hemisiymiş de ciddi torumuz tutkanda yüz verdi ahvallar ki. Hem de bu alaylı yol bölüklerinde siz aldı bilen aldın hüküm kılışınız gerek. Mesela katık yamğur, kar yakkan ya ki tumallık naçar hava arayığı düşkeyende siz çırağını doğru işletkenden başka tumallık hava arayığı tuman çırağını işletişiniz gerek. Siz yine yol yürüyüş aralığını çoğaytışınız, şundakla süratini asılışınız gerek. Muşunda kılgandıla aldık optimobilinin tuyuksuz torumuzlu işinden saklangıl buludu. Üçüncü nokta olsa aldık eynik optimobillerini küzüşke dikkat kılış. Aldık eynik optimobillerini küzüşke dikkat kılış. Bunun üstüge üstüplü kanmayı teximi mühimi kendik optimobilini küzüşünüz gerek. Ameliyyatta yokur süratlik yolda optimobil edigende şoförlerin en korkuduğunu özünün optimobilini tormuzlap toxtutalmaslıq emez. Belki optimobilini tormuzlap süratini astalatkanda ağıdık optimobillerinin kilip özüge sokulup getişi. Bunun en korkunuşluk yeri şu ki eğer kendin kendini çoğun yük optimobil bu kasa ondakta bunun akıbetini tasavvur kılış təz. Şuna biz yokur süratte bu xilahvalgı takabül turuşta çokum dikkat kılıp küsüşimiz gerek. Optimobilinizden otura arkını körüş eyniki ve oğun sol iki tarafıdaki arkını körüş eynikiden önümlük paydalanışınız gerek. Bolup muazırkı nurgun optimobillerinin 360 graduslu bütün körünüşlü küsüş iktidarı var. Körüş arlıqı yakışı bulmağanda bu iktidarını içip arkadaki ahvalını her vakit küsüşsünüz boludu. Eğer ağınızdaki optimobil sizden optimobilinizde yakın, hatta çoğun optimobilin ayış mangan bolsa ya optimobil yolun özgertişiniz, ya bulmasa koş çakınaşını azıraq yandırıp onun asgertiş birişiniz, ya kumusa optimobilinizde pat pat torumuzlap duruşunuz gerek. Buna kılganda kendinizdeki optimobil şöpürü sizden maksatınızda tabiyle düşündü, bu vaxta o yürüyüş arlıqını çoğun aytudu degenge. Hem de 4. nokta olsa xatarlık ahvalda kaydı boyunca optimobil eyleşte çan turuvanmaslıq. Eğer bulanın hemisinin ki yokurdu sözü gelenin hemisinin önüm bulmaydı dostlar. Akıdık optimobilinin kendimizden kilip sokuş ya ki bizden aldığımız optimobilgi sokuluş ihtimali ya ki bizden aldığımız optimobilgi sokuluş ihtimallığı bulsa bunda

0: Davamlı uçurlar kevatıp ducumu dostlar. Müşel Mehmetcan dostumuzdun ki birleşiş yoludun evetken uçur ki yeni Kızıl Yıldız Doktor Hanısından yanışıki terapte şimaldın canıbdın şimal karapmanga yönlüştü maşını yakım köpke tosluşla bakken cuma bu yolda.
1: Rahmet arım kayıtlar dostlar onundan başka. Bir yürek ne başlıyor kuaga dostumuz ki bu polisten sınav aldı dedik ki signal çırakını çıra verdik de bu yol bölgede mi maşın yakın cıklap gidip dostlar polisten sınav aldı.
0: Buldu rahmet.
1: Alga garbi yolu şarkı garbi yolları. Rahmet devamlı uçurumlarını kütümüz.

0: Dostlar devamlı kuşurlar kavatıda. Abdülham dostumuz Tianshan Cenab-ı Yolu'dan Tianshan Şimal yolları geçken açı signal çıraktım çıra bitti. Bu signal çıraktım Cenab-ı Şimal boğan yolu işte maşın yakın selcikken. Rahmet harım kayısıyla dostlar. Desek bak programımızdan vakti şu kaptı. Bugün programımızdan yandım işe de akırlaştırayla.
1: Şuna kılaylı bugün programımızı yaktırıp anlığan yakından avuz koşkan namalak rahmet dostlar mukayısıyla.
0: Bugünkü programın muhariri Almira Samet.
1: Mesul muharir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Dilşat İsmail.
1: Program riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilen Almira Samet.
0: Hayır hoş dostlar. Aram günün aşağılık dostun.
1: Hayır hoş.

0: چونخوا ملتین ارتاق گودسی اینگنی مستحکم نشتن ایبارت اساسی لیشقان شینجان عملیتنن ینگ سهیبسنی جسارت بلن فتب چقایلی.
1: بخطرلیک اینگنی پخته ترغزم، بخطر اشتابچکرش خطرنن آلدنی ایلیب، بخطر اشتابچکرش خوابنی تویتایلی. بخطرلیک یولنی ایگلوان مایلی، توسپ بویمایلی. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış işbirlikleri ve maharetini ilgilep bexatar iştap çıkırış müdafiyası ipini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
0: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasini chiqib turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
2: Güzel Şincan kurup vatan arzusunu birlikte işe aşırayla.
3: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
5: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
6: Katnaş bir haderlikini, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
7: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
7: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem olması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Da, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esne çın saklanla.
3: Öyde yalgız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüp gidiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kendin aşkanda, karlaylısı, porekler içiler.

muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümran gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra kümüşren arzuğa. Şamal ve kuyaş nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdı şiirin temge.

Şincan'ın ilgiri Cungo bilen Garip'nin medeniyet almıştırıştığını buluş tarihini canlandırıp, teklif kılış, sırtkı çıkırış salmıkını zor aytıp, medeniyelik almıştırış, öz ara örnek iliş davamıda Şincan hikayesini yak sözleşimiz gerek. Hazır yolda Xi Jinping yadroluk'taki Partiye Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Şincan'daki her millet kadırla ama devamlı küreş kılıp, Şincan'ın 1,660,000 kvadratmetre kiladığan tuparkıda kaynam taşkılık dolgan Dastan Kebi Alem Şumal özgürüşlerini barlıkı geldirmekte. Bunun da hem maddi cihetteki özgürüşler var, hem menevi cihetteki özgürüşler mi var? Maddi medeniyelik bilen menevi medeniyelikten ibaret işke abide bir payan kent tuprakta kat götürmekte. Medeniyet işleri güllengen katlı menzere hakiki canlık namayan bombakta. Cunha Münevver enevi medeniyeti bizni yeni menzil eşke ündümekte. Bugün Şincan'ı nemi yaratkan? Tabii şekillengen, tekimi muhimi medeniyet yaratkan. Cungo zemininin altıdan bir kısmını ilgileydiğen bu bipayan toprakta Cungo Münevver enevi medeniyeti, kızıl medeniyet ve sosyalistik ilgar medeniyet çoğlanıp, sınışıp, yoğurulup, işkence birleştiriş elip gelgen Cungo kimilik reaksiye üzüksüz barlık gelip, Cungo medeniyetinin hayati küçü, tesir kılış küçü, celip kılış küçü, üzüksüz küçüydü. Xi Jinping medeniyet ideyasını Cungo ögünüş, izcillaştırışta cezmen işki bilen birleştiriş. Bulup mu işkence birleştirişinin muhim ekmiyetini? Şundakla onunla mücessemlengen kımmet karışı ve metodolojiyeni çoğunkur tonuş gerek. Markizm'nin asasi kaidelerini Cungo Münevver enevi medeniyeti bilen birleştiriş için turiştiki bilen sözü işkence birleştirişte Markizm'nin asasi oranını aydınlaştırıp begen. Markizm'lik meydan, nokti nezer, sonunu kullanıp, objektif,

的是慢车还是快车啊？你买了快车还是慢车呢？下一个句子，二站台在哪儿？二站台在哪儿？二站台在哪儿？哎，不是，在的 poise 当时傍晚我们在 poise 吃的晚我们在写的 sketch 多哎。二站台上车，一站台上车的所在。Radyoda oturdum. Şu çağda biz aşağıdaki hizmetçi kadınlardan sorayımız o. Ar can tay zay nar? Yi can tay zay nar? İkinci bu güzel subsi kayada da soradıdım. Ar can tay zay ni yu bian? Hoca şi ni zuo bian? Hoca şi qian mian?

0: Şincan Radyo Televizya Stans Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cüme. Avval avarayığı nazar sile bakaylı. Bugün keçeden ayet gündüz geçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cenubi Şincan'ın garbideki tağlık rayon, Koten olaydının cenubideki tağlık rayon, Aksu olaydının garbi ve Şimali, Bayungul'un oblasti, Turpan şehrinin şimaldeki tağlık rayon, Kumul şehrinin şimaldeki tağlık rayon katarlık caylarının kısma rayonları da azırak yağmur, Otura, İgiz tağlık rayonlarda yağmur arlaş kar yağdı. Bunun içinde İli Deryası Vadisi, Bortala Oblastı'nın kısmı rayonu ve Tarbagatay Vilayeti'nin cenubideki tağlık rayon, Ürüm Çayırı'nın cenubideki tağlık rayon, Sancı Oblastı'nın tağlık rayonu, Aksu Vilayeti'nin şimaldeki tağlık rayon, Xoten Vilayeti'nin cenubideki tağlık rayon, Bayungul'un Oblastı'nın tağlık rayonu, Katarlık Çayları'nın kısmı rayonları da Otırhal yaki katık yamğur yaki kar. İli Deryası Vadisi'nin kısmen cayları da karı yağmur ya ki karı yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cenubi Şincan'ın garbi, Aksu Vilayeti, Bayungul'un oblastının şimali, Şerq Şincan kat 5 bal etrafı da garbi şimal şamili, şamal yeğizleri da 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkinci boran çıkıdı. Cenubi Şincan oymalıkı da 5 bal etrafı da kıypa şerq şamili çıkıdı. Cenubi Şincan uymalıkı, Şerq Şincan'ın kısmı rayonları da kumboralık havarayı görülüdü. Abdınım rayonunun başka cayları da hava o çok ya ki bulutluk buludu.

0: Amal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehrede bugün keçiden et gündüzgece hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağdı. Tövən temperatura 13 Celsiya gradus, yukarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
0: Emdi bu kadar programımızdan asasi mezmalarını danıştırımız.
1: Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhini ögünüp ve izcillaştırıp, partiya ve devletinin hizmet umumluğa Şinjan'ın teximu köp küçünü kuş kerektep tekledi. Chen Shaojian yığınğa riyasetçilik kıldı.
0: Abdonum rayonluk partiya komiteti Nazriya Ögüneş Merkezi Grupsi maksus temelik ögüneş yığını ötküzüp, Xi Jinping iqtisat ideyasını çoğunkır ögünüp ve özleştirip, İqtisad ve cemiyetinin yukarı süperlik terakiyatıga tez törtkü buluş gerek deb ta'kidledi. Chen Shaojian yığınğa riyasetçilik kıldı, hemde söz kıldı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 13. Türkümde amma paş kılgan 53 erziyat delosini Abdonum rayonunun bijirşige tapşırdı.
0: Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Şinjan'ın yıl 1. aydın 4. aygıca Şinjan'ın kuşaş mezgildikiden 4.12% aştı. Şarkı Canobi Asya, Afrika Katarlıklardaki yeniden güllenuvatkan bazarlardan törtkilik önümü görünerlik boldı.
1: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'a nişallık yardım veriş iznaları meksus seyipimizde, Cianşi ülkesi Şinjan'a nişallık yardım veriş davamıda Ahtun Ahiyas'ın has, evzel kesiflerini terakki kıldırışı zoray dışına küt koştuğu mavzuluk haberini anladımız.
0: Xijing Bayınbulak aerodromida devletimizde işlengen C-909 tiplik aeroplanın yukarı egizlikte sınav tariqasida uçuşini tekşürüp dəlilləş vəzifəsi muvaffaqiyyətli tamamlandı.
1: Şinjan'ın özgece medeniyet baylığı Şinjan Xalqara Medeniyet Kəsbi Körgəzmisində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün yığın açdı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojian yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin felsefe, ictimai pallarının yukarı süperlik terakiyatı törtkü buluş doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünüldü, izcillaştırıldı. Yığında bunlar tekilendi. Xi Jinping yeni devir cungacı sosyalizm ideyasını sistemlik, ilmi, prinsiplik tetkikliş, çöndürüşünü sıcıl çonkırlaştırıp, doğru siyasi yöneliş, yine puhta ilgilep, dikkatini cungonun sualıga, dünyanın sualıga, halkının sualıga, Dövrünün sualıga teximi yaxşı cevap verişke merkezleştirip, yeni dövrdeki partiyanın Şinjan'ı idarıqlış tedbirini toluq, dəlce ayda omumizdik izcillaştırıp, Şinjan'ın əbədi əmirlikigi münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgirlik məsillərgi çınbağılab, aldın görərlik, sistemi xarakterlik, tedbir xarakterlik tədqiqatını puxta qanat yedirip, siyasi yükseklikke, ilmi prinsip çonkurluqıga, siyaset illiqliqiga, ameliyat salmiqiga ega bir türküm neticelerini yaratıp, Şinjan'ın ıslahat, terakkiyat, muqimliq işlariga texmi yaxşı kuvvet koşuş. Partiyanın felsefe, ictimai pallar hizmetige bolgan umumizlik rehberlikini küçeytip, çoğun ictimai pen hizmet endisini mükemmelleştirip, istihkam kuruluşi, tür hıracıtı qatarlıqlarını kollaş ve kapaletlendiriş salmıqını zorayıp, ictimai pen ixtisaslıqları koşununu küşlük kılıp kurup, Şinjan'ın felsefe, ictimai pen sahesinin güllenip ravajlanışıgı törtkü buluş gerek. Yığında Abdonum rayonunun 15. 5 yılda devletinin coğrafiyelik hafızlıkını koğdaydıgan stratejiyelik tosuk berpa kılış. Yeni terakiyat endisi berpa kılışının stratejiyelik terek noktası şekilpa kılışının stratejiyelik terek noktası şekillendirişke alakadar yirik planı muhakimi kılınıp karab çıkıldı. Yığında bunlar tek Şinjan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukunun ruhini çoğunkır ögünüp, zillaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delce ayda umumizlik zillaştırıp, umumi devlet hayopsiliki karışını umumizlik zillaştırıp, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini közlep, Çegra rayonunun mukimliğini koğdaş, devlet xavfsizliği tosqını müstehkemleş siyasi mesuliyetini qat'i zimmege ilip, cemiyet mukimliğini koğdaşını baştan ahire baş oranga koyup, terrorlukka karıştırış, mukimlikni qoğdaşını qanunçılaştırış, daimlaştırışqa türtkü bolup, zor yoşurun xavp-xatarının aldın eliş ve onu tügütüş mexanizmini mükemmel

0: Ještě čekra rajonně kvčejtěš, čekra rajonně amin tapkuzoš, čekra rajonně mustehkemleš, čekra rajonně bejtěš, čekra rajonně icillaştırışni bir gevdeleştirip algı sürüp, devletnin siyasi xavpslikini bütün küş bilen qoğdap, Şinjan cemiyet umumiyetinin muqimliqiga haqiqi kapalet qilish, yeni taraqqiyat andiyisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishni muhim tarixiy fursat deb bilib, Şinjanın özgüce rayon evzelikine toluq cari kıldırıp, ildimizdeki başka ülke, Abdınım rayon, Bivast Karaşlıq şehirler bilen strategiyelik udullişiş ve kesb hemkarlıkını küçeytip, bir belbağ bir yolunu ortak berbağlı vatkan devletlerinin yerlikleri bilen bulgan ameli hemkarlıkını pahalı kena itiş. Kesb obul kiliş, baylıkını birleştiriş. İqtisat soda hemkarlıkı, amil kapaltı katarlık funksiyelerini ünümlük yükseldirip, Asiya, Avrupa, Çoğun Kuruqlıqı, Kəsb Zənciri həmkarlıqının muhim tüginini küçəb bərpa qılıb, dövlətimizin yeni tərəqiyyat əndiyisini tez bərpa qılışıqa Şinjanın texmi köp küçünü qoş gerək. Yığında başqı işlərimi muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Atonum Rayonluq Partiya Komiteti Nəzəriyyə Öyrəniş Mərkəzi qrupusu bugün məxsus temalıq öyrəniş yığını ötküzüb, Şi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqur öyrənib və özləşdirib, onundan həqiqi faydalanıb, tərəqqiyat qanuniyyətini iyiləb, iqtisad xizmətinə yetəkçilik qılıb, yuxarı sifətli tərəqqiyatqa tez türtkü olub, sosialistik zaman yolaşqan Şinjanı cəsarət bilən qurışını təkidlədi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi Chen Xiaojiang yig'inga riyasetchilik qildi hamda so'z qildi. Erkin Tuniyaz, He Zhongyou, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat fikr almashtirib so'z qildi. Zumrat Ubul, Nurlan Abilmajin, Chen Mingo, Tian Xiangli, Wang Jianxin, Elzat Ahmedjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Wang Gang yozma so'z topshirdi. Chen Xiaojiang munu partiya 18-inci qurultaydan buyan yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya markazi komiteti cho'ng vaziyatni kuzatish, umumliqni planlash, amaliy ishlashda chang turib, iqtisod xizmatiga bo'lgan qonuniyatlik to'nishini o'zsiz cho'ngqirlashtirib, bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyani o'tirg'a qo'yib, Xi Jinping iqtisod ideyasini shakllantirdi va rivojlantirdi. Xi Jinping iqtisod ideyasining sistemasi mukammal, ichki mazmuni mol, mazmuni cho'ngqur bo'lib, davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot umumligiga munosabatli bir qator yo'nalishlik, negizlik, strategiyalik zo'r masalalarga cho'ngqur javob berdi. U partiyamiz sotsialistik iqtisodiy taraqqiyot yo'li ustida bo'shashmay izlanish orqali shakllantirilgan qimmatli ideya javhiri bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, jumg'ichi zamonaviylashtirishni olg'a surishni ilmiy yetakchilikka ega qildi. Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'ngqur o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, cho'ngqurlashtirish, singdirish, aylantirishga sijil kuchab, yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati va mo'l mazmunini cho'ngqur tushunib va egilab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot amaliyatiga ilmiy nazariya orqali haqiqiy yetakchilik qilishimiz kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Xi Jinping iqtisod ideyasini o'rganish, izchillashtirishni bosh shuji Xi Jinpingning Shenzhen xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tuhini o'rganish, izchillashtirish bilan birlashtirishda chang turib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shenzhenni idora qilish tadbirini to'liq dal joyidan umumyuzlik izchillashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish. Diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlikni tutish bilan taraqqiyotni ilgari surishdan iborat ikki tarafdagi xizmatni bir tutash planlab birlashtirishni kuchaytirib, muqimlik orqali taraqqiyotga haqiqiy kafolatlik qilib, taraqqiyot orqali muqimlikni ilgari surish. Jumhuriyet millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani ko'rib, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xizmat va amaliy taraqqiyot natijasi orqali jumhuriyet millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, har millat ommasini dashni qalbdan e'tirof qilishni o'zsiz kuchaytirishga yetaklash. Partiya Merkezi Komiteti Şinjanga belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, devletinin ihtiyacı Şinjanın iktidarı amının arzusini çöredep, mevkani baylık üstülüki rayon evzeliki kesip asasi ve muhitnin berdaşlık beriş iktidarına koyup, öz Allah hidilikigi maskeladığan yukarı süpetlik terakkiyat yolu üstüde faal izdiniş.

0: Bundi. Şu gün üçte Xıcan Bayınbulaq aerodromidan Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportuğa uçtu. Bütün müsabedeki uçuş halde muqim bolup, türlük parametrlar ölçemge yetti. Bu qedimki sınaq tariqasida uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzifesinin toluq muvaffaqiyyətlik bolğanlıqıdan derek verdi. Çangdo Aviasiya şirketinin muavin baş direktori Li Bo, bu qedimki C-909 tiplik aeroplanın barlıq sınaq tariqasida uçuş türlerini oğuşluq tamamlayışına, bu aeroplan tipinin yukarı egizlikte uçuşqa maskeldiğalıqının işenşiklikini toluq dəlilləyəliki. Şunun bilen bile, aerodrom uçuş konuş yolu, hava katnışını başkuruş katarlıq yürüyüşleşken kapalet iktidarının tekşürülgelikini tonuşturup mıdaktırın. Aldınkı mezgilden ala kadar tayyarlıqlarını bir kadar toluq kıldık. Bugünkü dəlilləş imtayın muvaffaqiyyətlik boldu. Xıcan Bayınbulaq aerodromi deniz yüzünden 2506,185 metr egiz bolup, Şincan'daki ikinci yukarı egizlik aerodromi. Xıcan ayyası Çandu aviasiyası bilen hemkarlık hasıl kıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qashqar, Beriş geliş aviasiya muqim liniyası da 6 ayının 5'de katnaş başlaş planlanğan bolup, her günü bir növetçe ayrıplan uçudu. Dövletimiz işlemgen C-909 tiplik ayrıplan uçuş vazifesini icra kıldı. Bu, Xıcan Bayınbulaq aerodromidaki Tunci yolucular transporti aviasiya muqim liniyası bolup kalıdı. Xıcan Bayınbulaq aerodromi Universal Başkuruş Bölümünün mesulü Xia Yaqiang mındaqdırı. Ürümçi Xıcan Qashqar Beriş geliş aviasiya liniyası sayahatçilerinin səpərgə çıxışıqa zor kolaylıq yaradıdı. Həm şu cayının sayahatçilikinin tərəqiyyatını ilgiri sürüdü.
1: Stansımız xəvri. Jonghua milleti orta.

0: ijtimoiy panbazirda 36 ko'rgazma o'rni ta'sis qilinib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, urf-odat ta'siroti va ijtimoiy pan orqali xalqqa naf yetkazish, xalq qulaylik mulozimatidan iborat ikki cho'ng ko'rgazma rayoniga ayrilib, Qashqar viloyatining g'ayri moddiy madaniyat miroslari yo'nari o'zgacha urf-odat va xalq qulaylik mulozimat natijalari markazlik ko'rgazma qilindi. Emallash, qiyamdan shakl chiqarish, qapaq dog'lima naqsh o'yish qatorliq g'ayri moddiy madaniyat miroslarini sinab yiqish turlari ham turtki shaklda yo'lga qo'yilib, Jonqo Munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilish bilan ijtimoiy fan bilimlarini umumlashtirishning chonqur yug'urilishi ilgari surilib, Jonqo millati o'rtaq gavdasi eng obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlandi. Qashqar shahrlik o'tir kasbiy texnikumning o'quvchisi Sumayya Iminjon muxbirga tunji qitim emallashni sinab baqqanligini aytib mundaq dedi. Astasta shakl chiqargandan keyin muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mdim. O'zim yasab yiqib haqiqatan ta'sirligini his qildim. Shuning bilan birga faoliyatda avtonom rayonning Tianshan talantliklari, madaniyat talantliklari, ijtimoiy fanni umumlashtirish ixtisosliklari natijalari, ijtimoiy fanni umumlashtirishdagi tipik misollar va 2025 yillik munavvar tur natijalari sistemalik aks ettirildi. Faoliyatda ijtimoiy fan vaziri ham turtga sinema rayoni ijodiy ta'sis qilinib, Shinjang bo'yicha tunji navbatlik odamiyat nuri ijtimoiy fanni umumlashtirish qisqa sin musobaqasi, karton obraziga ovoz berish musobaqasi qatorliq o'zgacha musobaqalar mos qadamda o'tkazildi.
1: Stansimiz xabari 22-ci növbətlik Jongo Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi 5-ci 21-ci günü başlandı. Shenzhen özgəcə mədəniyyət baylıqını körgəzmə qıldı. Bu növbətlik Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi Shenzhen Körgəzmə rayonada Shenzhen Yaxşıcay başlayma qılındı. 55 orun körgəzməgə qatnışıb 6000-dən artıq alqışlıq körgəzmə buyumini mərkəzlik namayan qıldı. Ekskursiyachilar Shenzhenning o'zgacha mazali yemakliklari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati buyumlari, madaniyat sayohatchilik yorqin nuqtalarini birli joyda ko'rib, huzurlanib, Shenzhenning ochib etilgan sig'dirishchan, mos taraqqiy qilgan, jo'sh urib rivojlangan hayotiy kuchini his qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan xunanlik savdogar Xiao Ziyi mundaq dedi. Shenzhen ko'rgazma zalining o'zgacha uslubi meni bahmo jalb qildi. Keyin fursat bo'lsa cho'qim Shenzhenga go'zal manzaralarni ko'raman. Wang Lobin danliq naqshlari ijodiyat qo'lyozmasi, klassik naqsha plastinkalari Shenzhen ko'rgazma rayonidagi yorqin nuqtaga aylandi. Ekskursiyachilar g'arbi rayonining musiqa rivoyati bilan yaqin orliqdan tonishib, Shenzhenning o'zgacha romantik madaniyat san'at tusini cho'kmi shaklda his qildi. Urumchi shahrlik musiqa kasbini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Hong Chi mundaq dedi. Ürümçi Yipek Yoli Naxşı Çayartısı, muziki kəsbirki bəzi yollarını, bulub mu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muataqiyyatlarını namayam qıldıq. Bu növətli körgəzmədə Shenzhenman nəşriyat, mədəniyyat yadıqarlıqları, muzey, sənət, qəyri maddi mədəniyyat marazları, mədəniyyat icadiyyəti, esil tamamlar qatarlıq mədəniyyat baylıqı birləşdirildi. O'zgacha afzallik birgavdilashtirilib namoyon qilinib, millatlarning madaniyat almashtirish, yug'urilish, qo'l tutishib birlikda ilgirlayotganligida gullangan manzara jonliq aks ettirildi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasb taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Ahmad Ahmad mundaqdir. Qizil anar oshxonasining esil taomlari madaniyat ijodiyatidan iborat ikki cho'ng cho'kma bo'shliqni ijodiy barpo qilib, raqamlik to'qish mashinasi, g'ayri moddiy madaniyat marosi xizmatxonasi, AI'da tushundirish, taqlidiy qartelish qatorliq ko'p xil ham turtki turini ta'sis qildik. Mamlakatning hatto dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarni Shenzhenni ekskursiya qilishga, sayohat qilishga, madaniyat sayohat hamkor
0: madaniyat yodgorliklaridagi Jonqo millati o'rtaq gavdasi sayfimiz bo'yicha aytib beramiz. Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. Qo'rg'as nohiyasidagi Ko'ra qadimiy shahriga joylashgan Ili Jangjun mahkamasi Qing sulolasi davridagi markaziy hokimiyatning g'arbiy shimol chegara rayonini idora qilganligi, boshqurganligining yadrolik tarixiy mirosi. Uningga davlat birdakligining uzun musobaqasi o'yilgan bo'lib, Shenzhenniki har millat ommining vatanga rishta bog'lashdan iborat samimiy asli maqsadiga guvoh bo'lmoqda. İli Cangjin Mahkemesi Çin sulasının Çenlong yıllarında kurulgan bulup, aynı vaqtdaki Tianjin'nin janubi şimaldaki keng zeminni bir tutash başqurgan eng ali harbi memuri tugun. Bu jay ilgiri garbi şimal çegrasını qogdash, bütün rayonning harbi memuri işlerini bir tutash başqurish, devlet zemininin bütünligini qogdashdan ibaret yadroluk burishni zimmesiga algan. Neçü yüz yıllık boran çapkılık tavul neş ve yıllarının sınaklarını baştan keçirgen İli Cangjin Mahkemesi ilgirkidekla mükemmel saklanıp kalgan. Merkezi zal, şerqi, gerbi yan öy, hazine, yağmul katarlık yadroluk imaretlerinin şekli mükemmel kurulması enik bulup, eyvetlik, sürlük bütün kıyapeti Çin sulalısı devirdeki Çigra rayon herbi memuri mahkemesinin tarihi esli kıyapetini

0: dedi. Köngülümdekideki suratların tarttım. Bunun dinkiyen fırsat bolsa Bağraş Gölü'ye köprak gelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, tabiat manzarasını his kılışını arzu kılaman. Yakın kıyılardan bu yan Bağraş nahiyesi soluk yerlerini koğdaş ve eslige keltürüş kuruluşunu yolga koyup, sünni usulda komuş yetiştiriş ve derliğodan ormanga otlak kaytırış katarlık bir katar koğdaş tedbirlerini kullanıp, Bağraş Gölü'nün ekologiya muhitini sıcıl yakışlap, yava yatmin eloperinin özüşünü yılmı yıl yakışladı. Bağraş nahiyesindeki Bağraş Gölü Neloper Dünyası Menzir Rayonu'nun hizmetçisi Kalbunur Kadırmındak dedi. Bağraş Gölü'deki yavu yatma neloperler 5. ayının 5'den 10. ayının 5'e 150 neçükün çiçekleydi. 5 kıl rengdikisi var. Yine az uçuraydıgan koş renkli yatma neloper mi var?
1: Emdi Abdonum rayonumuzki 16 şehrinin avaraydın məlumat dağılıydımız. Ürümçüde hava bulutluq bulup azraq yamğur yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya gradosqca. Altaydan azraq yamğur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 7-22 Celsiya gradosqca. Çöcekten azraq yamğur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 7-25 Celsiya gradosqca. Olcudu otrahal yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-24 Celsiya gradosqca. Bordalada otrahal yağmur yağıp keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10-20. Karmayda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsiya gradosqca. Köytünde azraq yağmur yağıp keyin otrahal yağmur yağıdı. Temperatura 11-28 Celsiya gradosqca. Şeyhanzda hava bulutlu bulup ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 13-27 Celsiya gradosqca. Sancıda hava bulutlu, temperatura 14-28 Celsiya gradosqca. Qumulda hava bulutlu, temperatura 12-30 Celsiya gradosqca. Turpanda hava bulutlu, temperatura 22-34 Celsiya gradosqca. Korluda hava bulutlu bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-30 Celsiya gradosqca. Aksu'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Celsiya gradosqca. Atış'ta hava bulutlu. Temperatura 21-32 Celsiya gradosqca. Qashqar'da hava bulutlu. Temperatura 19-32 Celsiya gradosqca. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 20-31 Celsiya gradosqca. Ürümçi'de hava bulutlu bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya gradosqca bolanı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Lən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramımızın anlıqınlarına rəhmət. Sılış itin abunəçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

tarifi tayinip tez yollarını evetiş mülazimetini zavut kirgüzüş endisi arkalık has yezgilik mesulatlarını pişiklap işleş zavut edin bir vasıta istimalçılarının kolağı yetküzüp mesulatının yenilikini en zor derecede saklap kaldı. Kumul Huyce Şintun Eşya Buruti Çekli Kirkti'nin baş direktörü Şin Feyfi Mundak dedi. Tarı tasmalık ayrış maşinesi bizden halı kısmen kesişme tasmalık ayrış maşinesi masışıp ayrış ünümü ve doğruluk derecesini zor derecede östürdü. Yeni mesulat ve süt mesulatlarını zavutun bir vasıta istimalçılığa evet işini işgaşırdı. Şincan Tianshanqing Sütçilik Pen Teknika Pay Çekli Kirkti de Şintun Tez Yetküzü Şirketi'nin toşu otomobili zavut uyunun aldığı toktadı. Xizmetçiler endili kaçlanan süt mesulatlarını otomobili besişbilen aldırış bulup getdi. Bu türkümdeki mallar patlarda memleketinin her kaysi caylarına yetküzüldü. Bu del tez yollarını evetiş mülazimdini zavut kirgüzüş endisinin emeliliği şahalıdı. İlgiri yeni sütünü iskilat kirgüzüş, kıskarlık toşuş, ayrış katarlık birkaç iş halkısını tamamlaşka az digendimi 24 saat vakit yetetti. Hazır tez yetküzüş otomobili zavut rayonuna bir vasıkırdığan boldu. Sütünü kaçılıp yeşikini peçet digendin ki talon çaplaş, ayrış, kaçılaş, maskadan da ele perildiğan boldu. Vakit ünümü top doğra 24 saat aldığı sürü. Kıslaş uğralması bozuluş nispetini 2.10-3%'den 0.8%'e düşürdü. Bunun bilen her bir tez yollanmanın evetiliş yetküzüş tenlerki 32% tövelleri. Şincan Beymu Şiçin Biopentekniki Çekli Kirkti'nin hizmetçisi Can Yungan bundak dedi. Hazırkı vakit ünümümüz boyunca 4-5 kilo vakit getirdi. Xeridarla tapşırılan malla tekimi yenip eti vardı. Xeynen 2 Mongol Katarlık Şincan'dan yırak çaylağımı poşta kıyılınmaydı. Bultur biz fakat 300 tonlu tez yollanmanın poştakını götürgen. Bu yıl 4-500 tonlu tez yollanmanın poştakını götürmüz. Bu yıl kırgenden bu yan Kumul'un yeni süt mesulatları tez yollanmasının evetiliş miktarı 1.016.700'ye yetip, yezgilik işlep çıkırış kıymetinin 38 milyon yuan eşiğe 4 köp oldu. Şehir boyunca tez yetküzüş kesiminin ahli iktidarlık üskünler bilen kaplanış nispeti 85%'ye yetip, bu yıl cemi 210 milyon yuan'dan artık kıymetteki yezgilik has mesulatlarının Şincan'dan çıkırılışı terek oldu. Kumul şehirlik poşta tez yetküzüş idarisi kesip başkuruş bölümünün mavın başlığı Pengu Mındak dedi. Bir taraftan yezlarının tez yollarını evetiş, yetküzüş, eşya obroti sistemisi kuruluşunu tezletip, yezgilik mesulatlarını kentin şehirge kirgüzüş yollarını ravanlaştırdık. Yeni bir taraftan tevellikteki poşta tez yetküzüş karxanlarını öz yayıdaki yezgilik has mesulatlarını setiş asası gevdiler bilen aktif udalışı yetekleb, transport mülazimeti ihtiyacını delce ayrı masajdırıp, zakazlık, kesipleşken evetiş, yetküzüş, eşya obroti

0: Ölgölü 249. liniyası, Ölgölü 335. liniyasını boylap meğip 400 kilometrini aşırgan özü avtomobil haydab kesip ötüş esil seferini başlap, ahırdan Sancı Huyzu Avtonom Oblasti Goçun Lahisi Canbulak Menzir rayonuna yetip vardı. Şu günü Sancı özü avtomobil haydab seyahat kılış etertinin azaldırı mı, Canbulak Menzir rayonundanın azaldırı mı, Canbulak Menzir rayonundan 5. ayının 20. günü çüştünkin Qumulga yetip geldi. Sancı şehirlik bedeniye seyahat kesbi cemiyetinin başlığı Su Çoğan en bundak dedi. Bu katın biz Sancı'dan avtomobil haydab Qumulga geldik. Bütün musabide özgeçi tesir etkiyi gibi olduk. Etrafının menzilisi intayın güzel, yolumun ait yakışken. Seyahat kesbi bilen çoğullanıcı buluş süptüm bilen, bunun dinkiyin ben bu özü avtomobil haydab seyahat kılış esil liniyasını, seyahatçilikini tonuşturuş tizimlik ege kırgızıp, seyahatçilerge maksuz tavsiye kılıp, tekimi köp seyahatçini Qumulga başlayıp kirip, Şarkı Tiyanşan aylanlı liniyasını seyli kıldır ben. Şincan Huangye Cangto Seyahat Kooperatifinin hizmetçisi Feng Shui Kangji'ye mındak dedi. Seyahat deniyesi özgeçi bulup, pütülleri okşaş bulmağın menzirlerini köyüldü bulup diken. Bu bir katımlık tepilgüsüz özü avtomobil haydab seyahat kılıç tesiratı hesaplanıdı. Biz bu bu katımlık avtomobil haydab seyahat kılıç arkılıp, güzel Qumulga'nı teşvik kılıp, tekimi köp kişilerge Qumulga'nı çöndürümüz. İgilişçe bu katımlık pahaliyet süpetlik seyahatten hoşal kuran behirlenip, güzel tağ deryalığı ortak atınış temsili ki, 19 May Cungu Seyahat Günü Qumulga Şöbe Meydanı yürüyüşlük faaliyetlerinin biri bulup, Qumulga Sancı İşkicaydaki seyahat kesbinden şoğullanguçla ve özü avtomobil haydab seyahat kılış heveskarları teklif kılınıp, rayon halkıgan özü avtomobil haydab seyahat kılış esil aylanma liniyası tavsiye kılınıp, İşkicaydan ala süpetlik tağ derya menzirisi ve medeniyet seyahat baylıkı muvaffakiyetlik tutaştırılıp, Tiyanşan'a ayrılıp seyahat kılış, 1000 çakırımlık altın liniye medeniyet seyahat namkartısı sizil cülalandırılgan. Qumul Petrozavuri Yardanlık Dağhaydo Menzir Rayonu Ticaret Dori Vucuyu mındak dedi. Biz Cungo Seyahat Günü fırsatını paylanıp özü avtomobil haydab seyahat kıladığan tekimi köp seyahatçilerini Dağhaydo'a verip Şarkı Tiyanşan aylanma liniyasına aylanıp Qumulun özgeçi tabii menzirisini yakın aralıktan hes kılış imkaniyetine ege kılışını Qumulun özü avtomobil haydab seyahat kılış törünü tekimi hasılıkka tekimi celip kılış küçüge ege kılışını ümit kılımız.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 19. günü Qumulga şehrinin 2. növetlik dehqan çarıçılar hikaye sözleş müsabiqesi ötküzüldü. Şehrimizki her qaysi yezi bazarı koçu başkarımlardan kelgen katlamı katlamı talınıp çıkan 17 mahir bir yer gecen bulup, yezdiki adi işler, hakiki keçürmüşler arkalık etrafıdaki güzel özgürüşlerini bayan kılıp, yeni davirdeki Qumulga dehqan çarıçılarının yeni bəxtlik turmuşunu küyledi. Bu katımka müsabiqeyi katnaşkan mahirler, yaşanğallar, otur yaşlıklar, yaşlar katarlık yaş baskışlarını kaplıgan bulup, hikaye sözleş, nak meydanda soralgan suallarga cevap verişten ibaret işki halka tesis kılınıp, Qumulga dehqan çarvıçılarının nutuk kabiliydi. Turmuş tesiratı ve ruhi kıyapeti umumizlik namayan kılındı. Bu katımka müsabiqenin Qumulga Şehirlik Partiye Komiteti Teşvikat Bölümü, Şehirlik İcmai Pensağı Sıdgiler Birleşmesi mesul bulup uyuşturgan bulup, sizge bəxit hikayemini sözləp birey başlayımı kılıngan. Keskin rıqabətleşiş ve bağlı uçlar grupusunun kəsbiyi bahalışı arkalık, müsabiqede en ahırdan birinci, ikinci, üçüncü derecelik mükafat ve münavar təşkilleş mükafatı bağlap çıkıldı. Müsabiq ahırlaşkandın keyin mükafatka erişken münavar mahirlar her qaysı rayon nahiyelerge çoğunkuru çöküp, asasi katlamdarı leksiya sözləş faaliyetini kanat yaydırdı.
0: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mikray Ablet. Mesul muharir Rızan Gül Nemtul. Nazaretçi Mübarek Ahmetcan. Almira Ablet bilen Ahad Abdurrahim anlattı. Mahbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
2: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
3: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karızının az duruştığını saklanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

0: Hayatlık hemeden ela.
1: Acayip olanın sarı hikmetleri. Cemiyet hakkındaki etraflı bilimlerden temeller. Sizni doğru yolu başlaydıkan Koğulluk'taki paranla programımız. Sizni ayrılmaz dostunuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Kovulak'taki paranla programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar, biz bu kadınlık programımızda aval, izdiniş ve muhakimi sahibimiz boyunca AI devirde kitap okuşunun yeni zörü itibamı mozuluk makalını anladığımız, kanemizde yıkıdığınla nöbetteki makalıdır olsun.

radio anlayıcılar. Şimdi hanım kızlar mümbere sahibimizde ayolla sonraki asırışının altın mezgiliğe itibar veriş gerek temizledeki savadını anladığımız. Ayolların sonraki bir kadar roşen cinsi alahidliğe ilgi bulup boğum derecallık ama küçsüz buludu. Ayız toktuğundan kiyen sonraki miktarı tezden kuraş sebebiden müre, tiz, daha sonraki bel kıtırlık orullada asallı mesele görülüdü. Bu ayolların fizyolojiyle kurulması, orman seviyesinin özgürüşü ve turmuş adet kıtırlık amılla bilen ziş münasebetlik. Ayollar sonrakinin yaşı asırış üçün tövendeki üç mezgilge alahide itibar veriş gerek. Yaşlık mezgili. Bu mezgilde sonraki miktarını aşırıştak uzak sozuladığın canını yaşı kılış gerek. Sonraki miktarının cuklaşının muhim noktası katsi doluklaş. Hem de iğir hareket kılıştan ibaret. Ayollarının balagatki yetiş mezgili de kubul kılış iktidarı bir kadar güçlük buludu. Şuna süt, köktat, belik ve tuxum seyretini köpürek kubul kılıp, köpürek çenikip, hem aptopka kalkınlep, sonak sizişlikini aşırış gerek. Onundan başka, yeterlik uxlaşkı kapalatı kılış mı, en tayin muhim. Amıldarlık ve imitiş mezgili. Balı imitiş mezgilidin ibaret bu baskışta, kalsiye toluklaşacağını yakış kılış. Muhimi, amıldarlıkların otur mezgilidin başlap, sonakinin zişlikini saklaş gerek. Onu bilen bala kalsi baylıkıdan ortak bəhirlin onu bilen bala kalsi baylıkıdan ortak bəhirlin mezgili de kalsiyi bolgan ihtiyaç körünerlik aşıdı. Şuna yeterlik uzunluşku kapalılık kılış bilen bir vakitte en yakşısı normadan sert kalsi ve vitamin D doluklaş. Muhabık hareket kılış. Meselen seyli kılış kadarlıklarını maslaştırgan asasda karanlık alda kandaki kalsi seviyesine teşürütüp duruş gerek. Kelimakteriya devri. Bu mezgildeki sonakini kovdaşçığının yakışık ilişkinin aşkıcı, sonak maddesinin ekip geçiş süretini asıldıştı. Kelimakteriya devirde onalık orman seviyesi tez tövelleydiğen bulup, bu vakitte tez meniş.

Ceza'nın burun kurut keselerine davalaşısı oldu. Kesellik sebepçileri. Bu kesel koy, burun, köküyün lecinkilerinden burun boşluğu ve burun töşükçileri de parazitin işinden gelip çıkıdığan bir hal parazit kurut keseli bulup yukumlanış nispeti 80%'den aşıdı. Alametleri. Koyla bu hal kesellik bilen ağırgandın kiyen burun neden uzun müddet kan arılaş yerinlik soyukluk akıdı. Toktumay 5'ini çay kaydı. Şükürdü. Burnunu yerge sürkeydi. Vakitinin ötüşü bilen koy tedrici oruklaydı. Bezde burundan kokuyun leçinkilerini purkurtup çıkırdı. Davalaş usulü. Bu kıl kesenden yukurkıdık alametleri sezilgende 10%'lik lizol eritmesi bilen kesenlengen koylarının burun boşluğunu yuyup davalığında sakayış nispetini 97%'den aşırgın. Bunun için aldı bilen 10%'lik lizol eritmesini yenisiz şipiriz kısımırtıp koyunu mukum bekitkendin kiyen doğru burun töşkügü pörgülüdü. Bu kıl usulünü künge 2'den 3 katımdan o da 2 gün davamlaştırsa közdigen maksatki yetkili buludu. Bu kıl davalış usulü diptirik kez DDV katırlık doğrula bilen davalığın karganda bir hatar, ünümlük, işleş usulü adli bulup yakke küçük padıla boyca davalış kapap geliyordu. Onundan başka lizondan dezinfeksiye kılış bakteriye yokluş rolu bu başka asaret karakterlik burun yalı uğumu menfet kılıyordu. Şuna bu doğru hoş davalaş kıymetliği iyi edip karılıyordu.

Radio anlayıcılar, vakit münasebeti bilen bizden bu kademki Qoğuluqdaki Paranglar programımız müşahede ahırlaştı. Bu kademki programının muhariri Badügül Salih, mesul muharir Ahad Abdurayim, nazaretçi Amine Muhammed, riyazetçi Bilal Canqar. Xayrı xoş dostlar, salamet bulunlar, gelir kademlik programımızda görüşeydi.

0: çıkarış güçlerini yetiştiriş ve zoraytış vekili buluş süpüt bilen sünni almaz katarlık yukarı teknikilik yeni materyallar tecrübe hanıdın kesiplişke karab yüzlendi. Qumul özgeci tabi baylıq özellikiye getayınıp yerli xaslıq ige dikkançılıq, çarvıcılıq məstaflarını barlıq keltirdi. Bu katınki yermenkiye katnaşkan Şincanı yardım bir iştiki başlamcı karxana öz aldıq tatkı kılıp işlep çıkargan tögüsüstü məstaflarını elip geldi. Şinjang Zhongto Biopantexniki Çekli Şirketi'nin setiş bölümünün direktörü Wei Zhido mundaq dedi. Garbi kısım yermenkisinden teşvik kılış arkalık, garbi kısımdaki tihimi köp xalıqa tögüstünün bazı alaydiliklerini düşündürüp, en kesbi, en yaxşı tögüstünü Chongqing'den dünya yüzlendirmez. Chongqing Şehirlik Soda Komitetinin zor küş bilen kılış arkasıda, Qumul Şehri garbi kısım yermenkisinin körgezme sarayını Chongqing'deki en avat soda çemberkege köçürüp girdi. 5. ayının 22. gününden 25. günü geçe yardım berip, hemkarlaşıp ortak terakki kılış, istimal arkalık yar yolek bulup gülünüşkü küş koşuş başlayımı kılıngan istimal arkalık yar yolek buluş mahsus paliyeti Chongqing Guanyinjiao soda çemberkeden kızgın kanat yaydırılıdı.
1: 5. ayının 23 günü Abdülüm rayon Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazaret Kılıç 7. grupisi 11. Türküm'de Becerişki tapşırgan Amının Erziyat Paşkılıç Delosu'nun 57 parçasını tapşırı aldı. Nuhtalık dikkat kılındığan Delo 5. Bunun için de telefon arkalık tapşırılığını 48, xat arkalık tapşırılığını 9 parça. 57 Delo içi de Ürüm Şehrin münasuvatliki 33, İra Kazak Abdülüm Oblastı'nın münasuvatliki 6, Nuhtalık dikkat kılındığan Delo 1, Sanju Kuyuzo Abdunum Oblastı'nın münasuvatliki 5, Nuhtalık dikkat kılındığan Delo 1, Vlayetik münasuvatliki 3, Nuhtalık dikkat kılındığan Delo 2, Tarbağatay Vlayetik münasuvatliki 2, Baynıqılın Mongol Abdunum Oblastı'nın münasuvatliki 2, Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastı'nın münasuvatliki 2, Kaşkar Vlayetik münasuvatliki 2, Karmay Şehrin münasuvatliki 1, Nuhtalık dikkat kılındığan Delo 1, Börtala Mongol Abdunum Oblastı'nın münasuvatliki 1, Bu Türküm'de becerişki tapşırılgan erziyat paşkılış diyaloğları işçide muhit bulguğun iş tipi asasen ayırganda atmosfera bulguğun işe münasuvatlik bulguğun 23. Şavukundan bulguğun işe münasuvatlik bulguğun 9. Kartlık taşlandıkların bulguğun işe münasuvatlik bulguğun 8. Ekologiyaya buzgunçılık kılışı münasuvatlik bulguğun 4. Sunun bulguğun işe münasuvatlik bulguğun 4. Başka bulguğun işe münasuvatlik bulguğun 9. 5. ayının 23 günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazaret Kılış 7. grupisi cemi 11 Türküm'de Abdunum rayonu'nun becerişki tapşırgan amının erziyat paşkılış delosu 518. Nuhtalık dikkat kılınırgan delo 32 bulup, bunun içi de telefon arkalık tapşırılınğını 454, xat arkalık tapşırılınğını 64 parça. Yukarıki erziyat paşkılış deloları şu caylarının münasuvatlik belgeleme boyunca becerişige ötküzüp berildi.
0: 5. ayının 11. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazaret Kılış 7. grupisi Abdunum rayonu'nun becerişki tapşırgan 2. türkümdeki amının erziyat paşkılış delosu 42 parça. Alakadar belgelimlerge asasen bunun içindeki 4 parçasını aşkarlaşkı bulmaydı. Hazır talep boyunca bu türkümdeki amının erziyat paşkılış delolarını becerişki ötküzüp veriş ve bir tarafta nazaret kılfalı cedili cemiyetke aşkarlandı. Bunu Qumul Şehirli Halık Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buludu.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 19. günü Tianshan'ı aylınıp sayahat kılış, 1000 çakırımlık altın liniye temsildeki Şarkı Tianshan sayahat aylanma liniyesi de özü Abdumobil haydap sayahat kılış Abdumobil Atırtı'nın yolu çıkış mürasimi Qumul Petrozavuri Yardanlık Dağhaydağ Mənzir rayonunda ötküzüldü. Yolu çıkış buyruğuna ağışıp 20'den artık Abdumobil toluk yığılıp ölk yolu 249. liniyesi, ölk yolu 335. liniyesini boylap yığıp 400 kilometrini aşırgan özü Abdumobil haydap kesip ötüş esil seferini başlap Ahırda Sanju Huizu Abdunum Oblastı Goçun Lahisi Cambulak Mənzir rayonuna yetip vardı. Şu günü Sanju Öz Abdunobil Haydep Sayahat Kılış Atırtı'nın azalırı mı Cambulak Mənzir rayonundan yolu çıkıp Şarkı Tianshan Sayahat Aylanı liniyesini boylap minip 5. ayının 23 günü Çüştinkin Qumulğa yetip geldi. Sanju Şehirlik Bedaniye Sayahat Kesbi Cemiyeti'nin başlığı Su Çuan En Mündaq dedi. Bu katın biz Sanju'dan Abdunobil Haydep Qumulğa geldik. Bütün musabide özgeçi təsir etkiyi gibi olduk. Etrafının mənzirisi intayın güzel, yolumun ait yakışken. Sayahat kesbi bilen şoğullanıcı buluş süpüdüm bilen bunundan keyin ben bu özü Abdunobil haydap sayahat kılış esil liniyasını, sayahatçilikini tonuşturuş tizimlikege kirgizip, sayahatçilerge maksus tavsiye kılıp, tekimi köp sayahatçini kumalı başlap kirip, Şarkı Tianshan aylanma liniyasını sayılı kıldırman. Şinjan, Huangye, Jiangtu sayahat kısı Feng Shui Kangjie mındak dedi. Sayahat liniyası özgeç bulup, pütüllay okşaş bulmağın manzaralarını köygülü bulu diken. Bu bir katımlık tepilgisiz özü Abdunobil haydap sayahat kılış tesiratı hesaplanıdı. Biz mu bu katımkı Abdunobil haydap sayahat kılış arkılıp, güzel kumulunu teşvik kılıp, tekimi köp kişilerge kumulunu çöndürümüz. İgilişçe bu katımkı pahaliyat süpetlik sayahattin hoşal huram behirlenip, güzel tağ deryalağı ortak atınış temsiliki 19. May Cungu Sayahat Günü Qumul Şöbü Meydanı yürüyüşlük pahaliyatlarının biri bulup, Qomul Sanji ishki joyidagi sayohat kasbi bilan shug'ullangan.

0: yolcular ve özü avtomobil haydab seyahat kılış həvəskarları təklif kılınıb. Rayon halkıdan özü avtomobil haydab seyahat kılış esil aylanma liniyası tavsiye kılınıb. İşki cayının əla süpətlik tağ derya mənzərisi ve mədəniyyat seyahat baylıqı muvaffaqiyyətlik tutaşdırılıb. Tiyanşanına ayrılıb seyahat kılış 1000 çakırımlıq altın liniya mədəniyyat seyahat namkartısı sizil yulalandırılgan. Kumul Petrozavuri Yardanlıq Daxaydo Mənzir Rayonu Ticaret Başqarış Şirketinin baş direktori Wu Chuyu mındaq dedi. Biz Cungo Sayahat Günü fırsatını paylanıp, öz avtomobil haydab sayahat kıladığan texmi köp sayahatçilerini Daxaydo'a verip, Şarkı Tiyanşan aylanma liniyasına ayrılıp, Kumul'un özgeçi tabii mənzirisini yakın aralıktan hes kılış imkaniyetik iyi kılışını, Kumul'un özü avtomobil haydab sayahat kılış törünü texmi xaslıqa, texmi cəlib kılış küçüge iyi kılışını ümit kılımız.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 19. günü Kumul şehrinin 2. növetlik dekkan çarıcılar hikaye sözleş müsabiqisi ötküzüldü. Şehrimizki herkaisi yazı bazarı koçu başkarımlarından kelgen katlamı talınıp çıkan 17 mahir bir yerge can bulup, yazdaki adi işler, hakikir işlerini bayan kılıp, yan davirdeki Kumul dekkan çarıcılarının yeni bəxtlik turmuşunu küyledi. Bu katımka müsabiqiyi katlaşkan mahirler, yaşanğallar, otur yaşlıqlar, yaşları katarlıq yaş baskışlarını kaplıgan bulup, hikaye sözleş, nak meydanda soralgan suallarga cevap verişten ibaret işki halka tesis kılınıp, Kumul dekkan çarıcılarına unutuk kabiliydi. Turmuş tesiratı ve ruhi kıyapeti umumizlik namayan kılındı. Bu katımka müsabiqinin Kumul Şehirlik Parti Komiteti Teşokat Bölümü, Şehirlik İzmai Pensahasıdikler Birleşmesi mesul bulup uyuşturgan bulup, sizge bəxit hikayemini sözləp birey başlayımı kılıngan. Keskin rıqabətlişiş və bağlı uçlar grupusunun kəsbi bağlayışı arqılıq, müsabiqidə ən ahırdan birinci, ikinci, üçüncü dərəcəlik mükafat və münəvər təşkilləş mükafatı bağlayıp çıkıldı. Müsabiq ahırlaşqandın keyin mükafatqa erişkən münəvər mahirlər hər qaysı rayon nahiyyələrgə çoğunqur çöküb, asasi qatlamda səyyarı leksiya sözləş fəaliyyətini qanat yaydırdı.
0: Yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən mühərriri Mikray Ablet. Məsul mühərrir Rızan Gülnəmtul. Nazarətçi Mübarək Əhmədcan. Almira Ablet bilən Əhəd Abdurrahim anlattı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqı texımı ziç uyuşub, Jongochi zamani yulaşdırış müsabisidə güzel Şincanını texımı yaxşı qurub çıqaylı.
2: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş. İhtisaslıklar

Hürmetlik radyoanı uçula, hemenlerinin muşuvaqtı hayırlılık bozun. Rangdar Çeşme'de Universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Qar. Radyoanı uçula. Biz bu kadınlık programımızda aldı bilen Kazan Beşik'i yoşurunan Mehir Muhabbet Mozuluk makalını anladığımız Kınemsi yıktığında nöbetteki makalı da bozun.

شنداخ یگنگی چلوک آبسنین کسل یخشن دب قامده اینکنه ایتقانده آبسنین زاده نهر بگرک آریدگنه نه özümü دب بیرم میدی اشقلیب آبسنین اشکی قطی یب پلن پیدن جگرب کشکدک باب کتکن 70 یاشلی سوادشنن گیبی بویچه üzüldürmeyi yavatkılı 2 yıl bolay degen idi. 2 yıl bolay degen bosumu uzukluk apsığı hiç karkıgan dekemez. Barğancı bir kim yölümüze, barğancı bir kim yölümüze vatkan apsığa her karğını da onun içi etişi attı. Ahir apsını doktorga apır vidi. Apanın putumuşun çelik pop ketküçe nemişke eken bedan de obdalla iza işti valdi. Özü burun bir mezgil köyüp yürgen hilkı balının apsığı seti vatkını közünü yakşılaydıgan, çaş karaydıdıgan, çaş çüşüne toxtıdıgan uzuqlıq bolup, o balını okuş bütürüp ketkenden beri körüp baxmağan. Bu kıtım apsının uzuqlıqına əkilip beriş üçün kəgende körüp tonumay qaldı. Paynak baş pop qağılı tas qağın, közaynak bir ağan yüzü pürülüşüp ketken, 30 yaşlıq bir ər şik aldı de heciyip duraddı. Apsi bu uzuqlıqını yavatkılı bir yıldan aştı. Yakından beri tolu közüm ağır deyip doktorga apırı vidi. Operasiya kımsak bulmaydı gen diyen gepke erişti. Lekin apsi ads ad diyen de naştadın burun bu uzukluğunu hiç iş bulmağan dek ye verdi. Nevr tıkkalların bireylen yaş çağları da yurttan çıkıp gitken iken. Şu kişinin kızı toru soğudu girip op gitip yurttığı tıkkan yoklaşıp gitken de apsi bilen obdan tonuşup kaldı. Ve şunundan kiyen vakaletçi bahası da ismi Alamet uzun bir tablet giden ayda 6 kutu yiyişke apsini gönderi valdi. Apsi o kızının başkalağı kutusunu 398 yuengi satkan tablet gini özüge 298 gibi gine de təsirlenip yigdi vetişke aran kalan. Şunundan kiyen ki

0: Dekta abisi uzunluğun gibi çıkıp kalsa çoğunkor işenç bilen. Muşinçilik diginiz zadı kançilik de hiç kim soruyamaydı. Bugün o şu sualda yakınırak bir yapı sorup kaldı. Şunun bilen abisini katlık rencidip koydu. Onun şunca yılladın beri hiç kim sorup bekışkı yürek kullanmayan bu sualının soruşuna yarım yıl burunku operasiye sebep olan idi. Abisinin ahırıgı bağında tazlık öyügümü kiremeyi vatkandan korkup getken balıları ona operasiye kıldırmakçı boğdu. Şunun bilen hiyalı uzundan beri hatırcam duru vatkan bu ailede katlık talaşta atış başlandı. İşkilep, ben bedenimge tıktık küzmeymen. Dekta abisi katliyelik bilen. Maşının bilen netçe anladım operasiye kıldırıp yakışıp olanmay çaklık orunda küçüşüp ağırlığını. Yani tekip putunu operasiye kıldırmayan da kirip getip şu yadılla cennetinden aşırıp getgelenimi anladım. Elimi maşı yavatkan doğrularım bilen hel yakıştırıp atımen. Apa, ondak diginiz bilen teki adi yazılı hel obdan menem görüp atkandınız. Netçe ay öde ötmeyle hazır küçüşüp aldınız emez mi? Bir çoğunun gibini anla, bir kişinin anlayıp diken. Tekam hoşunun bilen hatırcam valizgı desiyalıydıgan bop gitem siz tekhi. Dedi çoğun oğlu. Şu. Dedi dadısı mı gel koşup. Nece vakitte hedi yakşı opkala dedi ok. Jigen uzunluklarının azırak paydası tekken bosu mu? Bu kemgi yugürüp mangudek bop git ettinla. İşini taşlap etrafımızda pervanı bop yürgünü bilen. Balılarının mı kalısı da mən gamba. Bosu doktorunun gibini anla. Bir operasiya kıldırıp baksak. Bolulamı gezdini gaz, örtkini ördek kılıp, özünün işini başka dursa.
1: Bana demedin mi? Pişanem gittik de o de.
0: Dedi abisi közüge yaş edip.
1: Hem bunların beni pul bozup tohtumayı uzukluk alıdı o de. Kendimden kalkşaydığının lanı, obdan bilmem. Benim muşu putum sakaysa bulmam da. Eğer şu uzukluğunu yemesem, muşundak turalayım ben mu? Pişkili putum özümden, herkes tıktık küsüp kendimle kalkşatmayım ben. Gülayım dedi. Yani içki baskışı yevetsem la yakşı bol. Yani içki baskışı yevetsem la çokum yakşınlıyım ki dedikken ben. Operasiye gibi bire 100 milyon haçlıken yakşı mı ya ki? Ayda 3 bin koy haçlayıp uzukluk edip şunun bilen onşalgan yakşı mı? Tüzük okumakının bilen bunçelik hesabını kıkıçılıkım ba.
0: Vay. Elim o şu putunuzda sakaydaylı edip doktorunun mesleğeti boyunca işgılaylı edip otimez. Dedi küçük oğlu eserdi erkin. Vay vay, sen bana aşı Gülayım Karavay'ın gibiye. Moşandak deyip sizden aldavat kılı 3 yıl bulay dedi. Yani içki baskış deyip getişe teki. İçki baskış deyip getişe teki. Ahanız çıkı da. Vay cenime de sizden bedeniniz alaydıyken bu içki baskış bilen 10 yıllık kesiniz bulab dersli. Yani içki baskış yapakam siz deyip. Kalkının kızını nemi gittilay sen? Bana silerden Bekir'e köyünde o kız. Bana ne çükürlep kandıkırak ehvalınız apa deyip uçurup baktın mı? Aşı Gülayım kündü ne çıvak ehvalımını soraydı. Telefonda mı düşüp getimiz deki. Adem kıyırganda könle ne miden su içi doğa? Aşın çelip içti nemez mi?
2: Ucun. Bu gep ne ketti hem de. Baldi biz vapasız. Biz köyümsiz. Emsa aşı çıraylıkını balıklı bilin ha bu musa? Biz mi şu putumuzun yakışı bop kalsa deyip tıpırlığa batmayımız mı? Ha? İdardın uçur kaptı. İşim kımağı uçuyor ben. Küçük oğul şundak deyip işini çakıldı tıp yapıp çıkıp kaptı. Kaynadılla hapsından yığısı başlandı. Çoğun oğul bezleş bilen avar. Dadısı beşini çay kap koyup aşkağını öyge çıktı.
1: Vay vay yana apamını yığlattın ama.
0: Dedi o sey korkaş.
1: Vay sizden rast deyip nece 10 yıldan başında köndürüp koydunuz. Hem de pepilip ötmekten başka amal yok.
0: Lekin pepileydiğen yerden ötüp kettemez mi? Dedi dadısı çekisini oğlam. Van doktor dedi. Eğer yani kim çıkırıyken? Apınız ehvanın iğrılıkını sel pemiyemeyi vatıdı.
1: Hey, bunu biz desek işlenmeydi. Çokum apamın aşı uzakluk şunaslarından birisi deyiş gerek.
0: Dedi o sevgi sokuyu etip. Küçten kendimden Gülayım bilen görüş bakay. Bek bomuza yasın dadaş desi mi buludu? Abam o adamın doğrusunu yavat kılımı 4 yıl bulaydı bağımdı. Şunda kılaylı hemse. Küçte bir hatır cemirek tamak yıl bulam ikin desem. Dadısıya çıkıp gitti. O çöp işi etip Gülayım bilen kandak görüşüş. Nemilerini deyiş kadarlıklarını kallisiden ötküzü vardı.
2: yarım yıl avalkı şu üçtün kiyinde o abısının nevru tukununun kızı bulmuş Gül ayım bilen bir tez tamakhanede görüştü. Ve məqsədini kıskalı uxturup Gül ayımının yardımlaşı yap abısının kayıl kılışını ötündü.
1: Yey, çoğun abımının operasyon yakıldırıqısı bulmuşsa pek zorlamayalım iken.
2: Dedi Gül ayım nazaket bilen çaydan bir otlap koyup.
1: Her kandak operasyonun hatırı ba. Çoğun abımının yeşimi olsal çoğunlap kaldı. Kıynap yürümey, her bir günü yakşı ötküzüş getirişip bakmamdık.
2: Hey, ondak diginin bilen doktor yenik depto. Yani kendini sosak, putunu kesilgan şişkiliyken.
1: Vay vay, doktor gepne korkutu bırak depto. Lekin ben çoğun abam tarap tutur ben. Menin çoğun abamın rayıgı bekanla. Onun üstüge menin uzukluklarımda mı yavudu o? Çoğun önümü buludu.
2: O, Kudulu da özüne resmi tivipla dek çağlap, nesiyet kılavatka. Özüne resmi tivipla dek çağlap, nesiyet kılavatka. Görüşüş, neticesiz ayaklaştı. Abisinin başlangıçta bir yıl belli okulan savağı dışının yeni bir yeri verdi. O babayını ciddi kutkuzuş maşinesi ektip, öyde yok pop çıktı. Ahire, özünün helka paralı sınıftaki savağı dışını yadığa aldı. Savağı dışı sınav bir kışkı verdi verdi. Ve şu bahanede özünün ot bulup setli vatkan başka uzunluklarını mı bire korudanla vardı. A başka ben nasiyet kıpakay. Dedi sabah dışı telefonda. Onasa, onu kanca. Ben köyünü tatmısa, ben hazır setli vatkan yeni bir uzunluk ba. Bazarı bekiştik. Apam gıdep, çıkı kutunu ayrım ip koygantım. Şunu ip bensiniz mi buludu? Operasiya kıpsa kaymağın yeni bimarlığa içi de, muşu uzunluk bilen selim azabıp gitgen laba. O, Savaq dişinin əzveyləb çöndürüşlərini səvircallıq bilən anladı. Buludu, əgər apam operasiya qıldırıb bulub, yeymən dəb qalsa çoxum yap bir mən. Hə, makul makul əmsə, bu işki qutunə sizdən dəb ayrım tıqıb etdim hə? O, Savaq dişinin gepinin ahırı çüşüb olucu telefonu qoyub etdi. Şunda huyu tutdi. Ləkən, qandaqlı bomsun apsıqa nəsiyyət qılıdgan adəmdən bərə çıxdı. Məylə ula qançılı köyünüb nəsiyyət qusun, apsının aldı da şu,

şuna apınız bilen köprek mondüşüp beren. Vaktınız çıkanda sırtlağı ep çıkıp havalık çaylarda seyli kıldırın. Yüküsü bana nesilen sorap durun. Neme arzu olur ba, kolunuzdan kilişçe emelge aşırış kıtırışıp yıkın. Dostları, yakın yorukları bozsa öyge çatırıp berin. Şunda kısınız, apınız uzukluk ilişkinin zörüriydiğini hiz kınmaydı. Rahmetli oğlu, şunda koptan bir despediniz. Keşte işten çüşüple apımın yanına girey. Çüştü birka kömlüge azar berip koyuptu men. Boz şunda kılın. O, keşte işten çüşüp, başta ergi selke çıkıbrek barımen de telefon kılıp etti. Ondan, apsı amrak yelim işlerden ilip, çoğun öyge kirgini de

Yer meden bir yerdo, yıldızdır ebed. Deryala taşkını yer bilen fakat. Ormanla usulga düşer yer bilen, yer bilen hayatlık tapudu kudret. Yerdir bir hikaye tenek dastan. Fütülgen onundan talaylıgan bed. Çimeller tınşaydı yerinin hidini. Yıldızlar yollarga yezip durar hat. Dikkanın şartlığı yer bilen tutaş. Binala igizler yer bilen kavet. Yıldızdan ayrılgan derek köklemez. Kanmaydı yer asla bergenge minnet. Keçelmez hiç kim o yerinin bir heriden. Yok onda artıkça seven ve illet. Bilinmez bağırda turgan çığında, yırıklap ketkende, basar talay dert. Cilgıla bağırda yanar sadala. Ormalla karavol tızılgan retret. Yer bolgaş hayatdan yürüki nurluk. Akıdu deryalar, şunçu be heyvet. Tuğulsa bir bala,

muhabbet bir yerde o koymaylı heşyert. Yöleydü her kim ne ilip koynuğa. Usugan talganda sunudu o şerbet. Yersiz hayatlık güllengenlerdi. Yerini hiç neze kılanmaydı red. Asmini süzüktür aşık kalbidek. Kondurar insanın yürekigi et. O büyük bir ana mihrigi dolgan. İçilgan bağırda tümelligen bet. Yer kuvvet bir yerdo, yer dur muhabbet. Yer kuvveten dur, söygü dur ebed. Radyo anlayıcıla. Vakit nasıl tülen bizden bu katımki Rengdar Çeşmeler Universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu katımki programının muharriri ve riyasetçisi Bilal Can Kağar. Mesul muharrir Aykız Zahmet. Nazar Eçedilşat İsmail. Hayır hoş dostlar selamet bulunla. Keler katımlık programımızı görüşeyle.

0: Yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadırlaydıgan yürekler. Açlıkını kadırlayıp ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Yemeklik o mesuliyet dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaş yürüp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

gönçeleri programımızı anlatılıdı. Saat 7'den 30'da İvrğul gönçeleri programımızı, saat 8'de Kumul haberleri programımızı, saat 8'den 15'de Dövlet Ortak Dilini Kündü Ögüneyli programımızı, saat 8'den 30'da Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettegeli haberler programımızı ulap anlatılıdı. Saat 9'dan 30'da Çonkanay Teşvikatı programımızı, saat 9'dan 45'de Sənət programımızı, saat 10'da Qoğulluqdaki Paranlar programımızı, saat 11'de Qumul Xəbərləri programımızı, saat 11'dan 15'de Sənət programımızı, saat 11'dan 30'da Uçur Közündeki programımızı, saat 12'de Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Qanun Sizge Həmrah programımızı ulap anlatılıdı. Saat 13'de Aram Şatlıqı programımızı, saat 14'de Merkezi Radyo Televiziya Stansı'nın programımızı ulap anlatılıdı. Saat 15'de Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın programımızı ulap anlatılıdı. Saat 16'da İvrğul Gönçeleri programımızı. Saat 16'dan 30'da Uçur Közündeki programımızı. Saat 17'de Rəngdar Çeşmeli Universal programımızı. Saat 18'de Anla Yaşlı programımızı. Saat 19'da Aram Şatlıqı programımızı. Saat 20'de Çonkanay Təşviqatı programımızı. Saat 20'den 15'de Dövlət Ortaq Dilini Kündü Ögüneyli programımızı. Saat 20'den 30'da Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Keçli Xəbərlər programı ulap anlatılıdı. Saat 21'den 30'da Qumul Xəbərləri programımızı. Saat 21'den 45'de Sənət programımızı. Saat 21'den 50'de Qoğulluqdaki Paranla programımızı. Saat 22'den 45'de Qumul Xəbərləri programımızı. Saat 23'de Rəngdar Çeşmələ Universal programımızı. Saat 24'de bütünküllük anlatışlarımız axırlaşıdı. Dostlar, yukarıda stansımızdan bugün bir günlük program uğurlaştırışı bilen tanışıp çıktık. Emdi Enver Hakim icrasıdaki Kızıl Gülüm namlıq naqşını edik tanlağı sunumuz yaxdırıp anlağaysınlar.

Hürmetli radio anlayış dostlar, tövende mikrodolkulluk ocakta tamak ısıtkanda tamaktaki su terkibini saklap kılıçtaki tedbirini sözle verimiz.

0: ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifatini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elime alayım. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinçe ular nəyə gedirdi? Qolaylıq mülazimətinin bəhrinləş bilən billə mühit asraşqı mı köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
0: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen teknikini de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikini de yenilik yaratıp, halık durmuşu, ilim pende kızgın söyüp, ilim pende hürmet kılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile eliştir saymalarını doğru işleteyli. Öydən çıxanda su, qazni etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyliyik.

0: ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: Kiçi dostlar, bexaterlik selkarmanla, bexaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap öldürünla, nadunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
2: Torğu itinlani yaxşı saklanla.
1: Balıların bexaterligini qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini tutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş ini ve özünü tutkuzuş, özara tutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini tutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиялыш, қатардың сақылыш иқтыдарыны күчәп қашырайды.

Sevimli küçük dostlar, yaxşım sizler. İvurğol Qonçileri programımızı yaxdırıp anlayışanlarını kızgın karşılayalımız. Ben sizlerin en yakın dostumla Almira Hedan'la bulunmam. Programımız arqalıq yeni sizler için hizmeti bulu atkalıqımda naitimi xursamam. Bugün programımız mazmurlarının aram küllerinlığa huzur verişini ümit qılamam. Qadirlik dostlar, aldı bilen Ata-anamın könleyi mavzuluq maqaliga birlikte kulaq salaylayıb.

Muşu bir günü okutukçı sınıfta ballağı dəpti. Okutukçı bilen okuğucunun münasibeti ballağı. Muş otanı bilen pərzatının münasibeti okşaydı cümü? Hee, şuna biz çokum öz ara işinşimiz gerek. Bunu alğan Tursuncan, dərhal muallim. Sizgi işinib likavadımız muallim. Lekin siz bizgi işemeysemez ma. Uy, silagi kondak işemepti mə? Vay siz muş öğünüş kıqallıqımız işemmey daim bizden imtihan ep durvalsız o.

Bir günü müş edebiyat okutkusu yanı Tursuncan'ı sorabdım. Tursuncan, güher yatıdu sayıda tanımasan neme payda diyen makalının mensin depakakını. Ha muallim, bu makalda güher isimlik bir ayalının sayıda sözülüp yatkallıqı. Bir anın o ayalını körüp kılıp, oy bär bir tanımaydıken ben o, dep öz yolu ketip kağalıq işbadılengen.